Yapacak hiçbir şey yok. Gitmek istedi, gitti. Hem anlıyorum hem çok acı. Tek

kendine ne kadar yenik. Bulunmadı ihanetin ilacı, yürek koca bir kara delik. Yapacak

0: Radyo Turkuaz.
1: Daha dün yanımda, kollarımdaydın. Boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken, hep özlüyorken.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar. Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar. Geceden sabaha, geceden sabaha Radyo Turkuaz'dayız. Radyo Turkuaz'dayız. Radyo Turkuaz.

0: Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.
1: Denizli Radyo Turkuaz dinliyor.
2: Sakarya Radyo Turkuaz dinliyor.
3: Trabzon Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Radyo Turkuaz.
4: Şanlıurfa Radyo Turkuaz dinliyor.
5: Ankara Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz dinliyor.
6: Kayseri Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Radyo Turkuaz.
7: Çanakkale Radyo Turkuaz dinliyor.
8: Konya Ereğli Radyo Turkuaz dinliyor.
9: Gaziantep Radyo Turkuaz dinliyor.
10: İstanbul Radyo Turkuaz.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 7 Ekim 1966 yılında ilk Türk otomobiline Anadolu adı verildi. Aynı zamanda 7 Ekim 2015'te Nobel Kimya Ödülü'ne Aziz Sancar layık görüldü. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Radyo Turkuaz.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Güne güzel bir başlangıç için ne gerekli? Güzel bir şarkı, güzel bir haber, güzel bir bilgi. Hepsi Uğur'la Güne Merhaba'da. Uğur'la Güne Merhaba başlıyor.

Türkiye'nin radyosu Radyo Türkümaz'dan herkese mutlu sabahlar sevgili dinleyenler. 7 Ekim çarşamba sabahında da güne ben Uğur'la merhaba diyeceğiz. Evvela sağlıkla, huzur ve mutlulukla geçen çok güzel bir gün olsun. Hep temenni ettiğimiz gibi kalp kırmadan, kimseyi üzmeden ve üzülmeden geçen bir gün olmasını diliyoruz. Güne gülümseyerek başlayın, o gülümseme tüm gününüze de yansısın inşallah. O zaman şu an iş yolunda olan dinleyicilerimize, henüz evden çıkmayanlara, okul yolunda olan sevgili öğrencilerimize, öğretmenlerimize, kaptanlarımıza, herkese günaydın.

hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: varan çift para.
1: Sen de hemen cüzdanından kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25 bin TL'ye varan çift para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar access.com.tr'de. Access 25 yaşında.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Fendi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
6: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına...

0: Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister ol.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
2: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş. Seviyorsan seveni çok,
3: sınırsız mekanisi yok. Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
4: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
5: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
6: Milyonlarca ev sahibi ve kiracının merakla beklediği Ekim ayı kira artış oranı belli oldu. TÜİK'in açıkladığı Eylül ayı enflasyon verileri sonrası 12 aylık TÜFE ortalamasına göre hesaplanan kira artış oranı %31,49 olarak belirlendi.
5: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.
7: Canlı yayınlarımızı turkuvazradyolar.com'dan dinleyebilir,

0: güzel haberler alacağımız, yüzümüzün ve yüreğimizin güldüğü mutlu bir çarşamba olmasını dileyerek başlıyoruz bugünümüze de sevgili dinleyenler. Peki biz başlarken kimler bize eşlik ediyor? Şöyle bir hoş geldiniz turuna çıkalım programımızın ilk dakikalarında. Kayseri Özel İhtisas Engelli Bakım Merkezi'nden selamlarıyla Emin Üstün Maş'a ve oradaki herkese sevgilerimizi gönderelim. Günaydın. Mahmut Ali Bol Kırıkkale'de bizlerle. Muğla'da İlda aramızda. Yine uyandık hamdolsun Rabbimize diyerek o da şükürle başladı bugüne. Datça'da şu an aramızda. Serap İzmir'de bizleri dinliyor. Zühre Almanya'da aramıza katılan dinleyicilerimizden. Şanlıurfa Çamlıdere öğretmen servisindeyiz bu sabahta. Bütün öğretmenlerimize yürekten sevgilerimizi gönderelim. Ali hocamız İzmir Turgutlu seferinde şu an bizlerle beraber. Hamza gözümüz yolda, kulağımız Uğur'la güne merhaba da mesajıyla bize eşlik ediyor. Hoş geldin. Yolumuz açık olsun Ede. Günaydın.
1: Günaydın, günaydın, günaydın.
0: Dın dın dın.
1: Uğur Bey kardeşim, Batman'dan güzel bir sabahta. Herkese hayırlı sabahlar diliyorum.
0: Hoş geldin Mehmet Ali.
1: Herkesin işi rast gitsin. Hayırlı günler diliyorum.
0: Teşekkür ederiz, hoş geldin. Hilal Çetin aramıza katılanlardan, Yavru Vatan'dan günaydınlar ile Sertaç bize eşlik ediyor. Latife Özdel günaydın, den den dın, yani bütün heceleriyle beraber. Hoş geldin, o biraz zorlar ama sanki, söyleyemedim bir. Köyceğiz'den selamlarıyla Deniz Girinci de bizlerle beraber. Aysun Konya Ereğli'de, Cabbar abinin servisinde ve öğrencilerimizle seni bekliyoruz dedi. Geldim, geldim. Bütün öğrencilerimize güzel bir okul günü diliyoruz. Cabbar kaptanımıza da sevgiler, selamlar. Açalım sesi. Hava. Ha bu arada sohbet konumuzu unutmayalım. Sizi çocukluğunuza götüren bir koku var mı? Eminim vardır. 505 188 30 çift 0 mesaj attığımız.

0: yoruma fita.
1: Bir reklam. Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: Uğur, günaydın. Hayırlı sabahlar. Ben Serkan, Kahramanmaraş'tan.
1: Hoş geldin.
0: Şu anda Kahramanmaraş'ta hava 15 derece ve parçalı bulutlu.
1: Güzel.
0: Kahramanmaraş Kayseri çeviriyor ise %40 yoğunluk var. Tüm şoför arkadaşlarımıza hayırlı yolculuklar diliyorum. Önce kemer, sonra kontak. Beni çocukluğuma götüren koku kremalı bisküvi.
1: Aa Serkan, çok güzeldir. Günaydın, hoş geldin. İyi yolculuklar diliyorum. Konya Ereğli'de kaptanımız Emre Yalçınkaya ile birlikte Fen Lisesi öğrencileriyle şu an dinleniyormuşuz. Kübra Yalçınkaya'ya da hepsine sevgilerimizi gönderelim. Güzel bir okul günü olsun. Yağmurlu bir Rize sabahından Derya aramızda şu an. Radyomuz eşliğinde okula ve işe hazırlanıyoruz diye. Oley, çok güzel geçsin inşallah. Konya Ereğli'de Alperen, Zeynep ve Ömer kardeşler de okula giderken bizleri dinliyorlarmış. Şahane bir okul günü diliyorum. Şu an beni dinleyenler arasında mesai arkadaşlarım da var. 29 numaralı Güzel Yurt Servisinde, ATV servisinde biz dinleniyormuşuz. Ve kaptanımız Osmanlı, personellerimize de sevgilerimizi gönderelim. Hem iyi yolculuklar olsun, hem de bu şarkı onlara da armağan olsun. ATV Arşiv Cemal, günaydınlar. Sohbet konumuz sizi çocukluğunuza götüren bir koku demiştik. Ama mesajlardan önce hadi eşlik edelim.

0: TL'ye varan maksi puanla yolculuk maksimumda.
1: Bir Ekim 15 Kasım tarihleri arasında İşcep'ten veya Maksimum Mobil'den kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt

0: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle. Yamanlar Oto
1: Ekspertiz. Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar

Havanın notlarına bir göz atalım sevgili dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin yine parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Antalya dışında Batı Akdeniz kıyılarında, Doğu Akdeniz'in yüksek kesimleri ve İskenderun Körfezi çevrelerinde, Orta Karadeniz'in daha çok doğu kısmında, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Ama bu yağışların özellikle de akşam saatlerinde Erzurum ve Bingöl'de yerel kuvvetli olması da beklenen durumlar arasında sevgili dinleyenler. Öte yandan Güneydoğu Anadolu'da bu akşam toz taşınımı da beklendiğinden hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşüş, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da dikkatli olmak önemli.

Yol durumu. İstanbul'da trafik yoğunluğu %54 seviyesinde sevgili dinleyenler. Bu oran Anadolu yakasında %67'lerde şu an. O3 yüzyıl atış alanı yönünde sağ şeritte bir araç arızası nedeniyle bir şerit trafiğe kapatılmış. Bölgedeki yoğunluk bundan kaynaklı artmakta. Öte yandan şimdiden de paylaşmış olalım. Bomonti-Dolmabahçe tüneli. Bomonti-Dolmabahçe yönünde elektromekanik sistemler revizyon çalışması nedeniyle 16-12-2026 tarihine kadar, yani 16 Aralık'a kadar saat 12 ile 06 arasında trafiğe kapalı olacak. Bunu da paylaşmış olalım. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli, kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

0: İyi ki hepiniz varsınız. Hepinize sağlıklı, bol, bereketli kazançlar dilerim. Trafikte olan tüm kardeşlerimin yolları açık olsun. Kazasız belasız hayırlı uğurlu yolculuklar dilerim. Kazançlarının bir tanesi bin tane olsun inşallah. Amin. Hepinizin borçlarını Rabbim ödettirmeyi nasip etsin. Amin. Serap kızım, seni çok seviyorum, özledim, sesini de özledim. Gönlünüzden geçen ömrünüze yazılsın. Günaydın. Gül öğretmen.
1: Günaydın Gül öğretmenim. O güzel dualarınız için çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Her sabah Radyo Turkuaz'da bizlerle olan dinleyicilerimizden Mustafa Antalya'da. Aslında uzun zamandır mesaj da göndermek istiyordum ama o saatlerde araç kullandığım için bir türlü fırsatım olmuyor demiş. Çok teşekkür ederim bu güzel sözlerin için Mustafa. Yüreğine gönlüne sağlık. Araç kullanırken zaten sadece dinleyin. Sadece dinleyin. Yanınızda biri olursa o gönderebilir. Kütahya'da şu an Mustafa Güneş de aramızda. Günaydın, hoş geldin. Sizi çocukluğunuza götüren kokuları konuşuyoruz sevgili dinleyenler. Varsa öyle bir koku 505 188 30 çift 0 mesaj attınız.

0: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
1: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
1: Mutlu akü bir numara.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
2: Her kitapta bambaşka bir sen. Okudukça daha fazla hayat keşfedeceğin binlerce kitapta indirimler, sevdiğin yazarlarla imza günleri ve söyleşiler D&R 10. Kitap Fuarı'nda. Üstelik D&R mağazalarında. Kitaplarda ikinciye %50 indirim fırsatını kaçırma. D&R, senin dünyan.

0: İdefix bilgilendiriyor. Alışveriş yaparken ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla karşılamak, bütçeyi korurken aradığınız ürünlere ulaşmayı da kolaylaştırıyor. Özellikle farklı kategorilerdeki ihtiyaçları aynı dönemde tamamlamak isteyenler için sunulan kupon, puan ve ödeme avantajları alışverişin toplam faydasını artırabiliyor. 5-11 Ekim premium günlerinde İdefix premiumlular için sunulan fırsatlarla ev yaşam, moda, spor ve outdoor ürünlerinde 1000 liraya, teknoloji ürünlerinde 2000 liraya, süpermarket ve kozmetik ürünlerinde ise 500 liraya varan kuponlardan yararlanabilirsiniz. 5-11 Ekim premium günlerinde avantajlı alışveriş fırsatlarını İdefix'te keşfedebilirsiniz. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 7 Ekim 1966 yılında ilk Türk otomobiline Anadolu adı verildi. Aynı zamanda 7 Ekim 2015'te Nobel Kimya Ödülü'ne Aziz Sancar layık görüldü.

Güne merhaba da ilk saatimize yavaş yavaş veda ederken günün öne çıkan gelişmeleriyle bu saatimizi uğurlayalım sevgili dinleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de İsrail'in saldırısı sonucu bir araçta mahsur kalarak hayatını kaybeden 6 yaşındaki Filistinli Hint Recep'in ailesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Türkiye'nin gündemini sarsan fon soruşturması Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na taşındı. AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın konuya ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nu bilgilendireceğini açıklarken, kim hukuku ihlal ettiyse hesap verecek mesajını verdi. Tasfiye sürecindeki fonlarda parası bulunan yatırımcıların mağduriyetini gidermek amacıyla yasal düzenleme için düğmeye basıldı ve hazırlanan geçici kanun teklifi doğrultusunda net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan vatandaşlara paralarının tamamının ödenmesi, 1 milyon liranın üzerindeki yatırımlar içinse ödemelerin kademeli olarak gerçekleştirilmesi planlanıyor. KPSS lisans sonuçları açıklandı. 2026 KPSS genel yetenek, genel kültürle alan bilgisi oturumlarına giren adaylar puanlarını ÖSYM'nin sonuç açıklama bölümünde de yine sistem üzerinden sorgulayabilecekler. Alan bilgisi çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testindeki 15. soruysa iptal

0: Radyatür kumandasınız. Ben Uğur'la güne merhabanın ikinci saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimize hoş geldiler. Onların da günler aydın olsun. Sorunsuz geçen, stresi az, hatta mümkünse hiçbir şekilde sıfır stresle geçen güzel bir çarşamba günü olmasını dileyerek yeni saatimize de başlıyoruz. Peki bu saatimize kimler eşlik ediyor?
1: Günaydınlar. Yaşım 43. 90'ların sonunda X bir parfüm markası Türkiye pazarına giriş yapmıştı. Hı hı. Hiç unutamadığım kokulardan bir tanesi de Kenzo diye bir açık parfüm vardı. Bulmakta çok zorlanıyorduk. İnsanlar artık sıraya girip isimlerini yazdırıyorlardı. Güzel günlerdi. Günaydınlar.
0: Bizi o yıllara götüren kokulardan biri değil mi? Günaydın, teşekkür ederim. Hoş geldin aramıza. Samsun'da Berrin aramızda. Beni çocukluğuma götüren koku, kurutulmuş taze fasulyeden yapılan yemek. Nerede duysam bu kokuyu hemen o günlerime giderim. Herkese iyi günler dedim mesajında da Berrin. Çok teşekkür ederim. Samsun'da bizlerleydi. Banu, işte ah o koku diyor. Ihlamur ve babamın tıraş losyonu kokusu. Çocukken hayran hayran izlediğimiz o kokulay değil mi? Hatice Kahramanmaraş da bizlerle beraber. O da çocukluğumda unutamadığım ilkbaharın kokusudur diyor. Bin bir türlü çiçeklerin kokularıyla beraber. İnsan köyde büyüyünce hiç unutamıyor onları demiş. Ya özümüz o değil mi? Sizi çocukluğunuza götüren kokuları konuşuyoruz.

0: Sohbet konumuz bizi çocukluğumuza götüren kokular dedik ama bizi çocukluğumuza, gençliğimize götüren şarkılar da Radyo Turkuaz'da. Kısa bir aradan sonra sizlerle olacak.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
4: Ben dijital arkeolog.
5: Ben iklim mühendisi olacağım.
6: Çocukların yarın ne seçeceği...

0: kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.

0: Finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf Katılım.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok.

0: diye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Sen ne ister ister ol.
0: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
2: Yamanlar Auto Expertise'de aracınız emin.

0: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
0: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Canlı yayınlarımızı turkuvazradyolar.com'dan dinleyebilir, turkuvaz

0: Tanıtıcı reklam.
1: 5-11 Ekim premium günlerinde İdefix premiumlara özel tüm indirimlere ek kuponlar sizleri bekliyor sevgili dinleyenler. Ev, yaşam, moda, spor ve outdoor ürünlerinde 1000 TL'ye varan kupon, teknoloji ürünlerinde ise 2000 TL'ye varan kupon fırsatı İdefix'te. Süpermarket ve kozmetik ürünlerinde ise 500 TL'ye varan kupon fırsatını kaçırmayın. Premium günleri fırsatları bunlarla da sınırlı değil. Premiumlara özel ücretsiz kargo ve 5 kat ideal puan avantajıyla alışverişinizi daha da avantajlı hale getirin. İdefix'te ödeme kolaylıkları da devam ediyor. Yapı Kredi World'e özel 6 taksit ve 3000 TL'ye üzeri alışverişlerde 335 TL World puan fırsatından da yararlanabilirsiniz. Üstelik havaleyle ödeme seçeneğinde %3 ideal puan kazanma fırsatı da var. Hemen İdefix mobil uygulamasını indirin veya idefix.com'u ziyaret edin. İdefix, alışılmadık alışveriş.

Geçmişten günümüze en sevilen şarkılarla devam ederken Zeynep bize eşlik etmeye başladı Adana'da şu an. Sarma kokusu diyor. Beni hep çocukluğuma götürür. Gülmeyin sakın demiş. Gülünür mü hiç? Bazı yemeklerin, bazı lezzetlerin kokusu da bizi o yıllara götürür tabii. Gökhan Antakya'da bizlerle beraber. Çocukken babamın yanına yatınca elinin kokusu hiç gitmiyor. Şimdi olsa yine yapardım. Baba kokusu demiş. Yüreğine sağlık. Evet, sohbet konumuz sizi çocukluğunuza götüren kokular sevgili dinleyenler.

0: sana.
1: Bir reklam.
2: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti, eve giderken de markete uğrar World puanları toplarım.
3: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
4: Yol durumu.
5: İstanbul'da trafik yoğunluğu %62 seviyesinde sevgili dinleyenler. Bu oran Anadolu yakasında %75'lere ulaşmış durumda. Güneşli Halkalı Güneşli Kavşağı Fatih Caddesi yönünde alt geçit güçlendirme çalışması nedeniyle sağ şeritte bir şeridin trafiğe kapatıldığını paylaşalım. Yoğun bir lokasyon, bundan kaynaklı da yoğunluk artabilir. Bomonti Dolmabahçe Tüneli'nde Bomonti Dolmabahçe yönünde elektromekanik sistemler revizyon çalışması nedeniyle 16 Aralık 2026 tarihine kadar saat 00:06 arasında sevgili dinleyenler gece trafiğe kapalı olacağını tekrar paylaşalım. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli, kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

kapandı adeta. Hani bugün çocukluğumuza götüren kokuları konuşuyoruz ya. Aslında bazı anılar var bizi çocukluğumuza, gençliğimize götüren anılar olabiliyor. Onlardan biri Messi sevgili dinleyenler. Lionel Messi. Milli takım formasını dün gece son kez giydi Arjantinli yıldız. 21 yıllık döneme nokta koydu. Arjantin milli takımı efsanesine dün veda etti ama aslında hem stadyumdaki 10. dakikada maç durdu, oyun durdu ve Messi için görsel şölen de gerçekleşti. Ama sadece o stadyumla sınırlı değildi bu. Tüm dünyada ismini hafızalara kazıyan bir isim Lionel Messi. Birçoğumuzun da böyle sokak mahalle maçlarında halı sahalarda Messi Messi şeklinde kendini onun gibi görerek hayran olduğu bir isim. Maradona'dan sonra 10 numaranın büyüsünü yaşatan yıldız oyuncu. 21 yıllık döneme nokta koydu. İşte bazı vedalar var. Böyle bir buruk olabiliyor. O anlardan biriydi. Dedikten sonra bizleri dinleyenler arasında İsmail şu an İstanbul'da aramızdaymış. Hülya ile beraber ikisine de sevgilerimizi gönderelim. Kızarmış ekmek kokusunu unutamam mesela dedi İzmir'de. Hülya da günümüze eşlik edenler arasında. Bazı kokular hala yapılabilecek, hissedilebilecek durumdaysa bence onları tekrar yapalım. Mesela Hülya kızarmış ekmek kokusu o çocuklara götürsün tekrar.

Aktiz. Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026, 28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

0: Parafpara. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira parafpara hediye. Üstelik parafparalar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde parafpara güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Yamanlar

0: DNR günün şarkısını sundu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre sevgili dinleyenler, ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Antalya dışında Batı Akdeniz kıyılarında, Doğu Akdeniz'in yüksek kesimlerinde, İskenderun Körfezi çevrelerinde, Orta Karadeniz'in doğu kısmında daha çok, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'yla Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kısmında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Erzurum ve Bingöl'de de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'da da akşam saatlerinde toz taşınımı uyarısı var sevgili dinleyenler.

Geçmişe yolculuk yaptıran şarkılarla saatlerimizi 8.45 yaptık bile sevgili dinleyenler. Bize ortak olanlar arasında Leyla var İstanbul'da, Meltem var Ankara'da, Yasemin ta Londra'da bizleri dinliyor. Günaydın, her gün sizi yolda dinliyorum demiş Yasemin Ünal.

Çok teşekkür ederim. Oralara da sevgiler, selamlar olsun. Ahmet Instagram üzerinden ulaştı. Beni çocukluğuma götüren koku köyümün fırınının ekmek kokusu demiş. Ama oranın değil mi? Nokta atışı. Teşekkürler Ahmet. Günaydın. Hoş geldin. Hande de Bursa'da bizleri dinliyor. Biz yetişmeye başladığımız dönemlerde annelerimiz bize Türk kahvesini içirmezlerdi. Ama o kahve mis gibi kokardı. Çok severim. Bugün ben de anneyim ve kızımla kahve içmeye bayılıyorum demiş. Antalya'ya giderken eşiyle beraber dinliyor bizi. Yolunuz açık olsun. Sıradaki şarkılar sizin de yolunuzu güzelleştirsin. Mesela bu şarkıyla. Yıl 1976'ya gidiyoruz. Nasıl güzel bir güç değil mi? Bir şarkıyla yıllar arası bir yolculuk adeta. Beni böyle sev diyecek Orhan Gencebay. Sohbet konumuz sizi çocukluğunuza götüren kokular sevgili dinleyenler. 505 188 30 00 mesaj attığımız.

0: girme ömrüme.
1: Kimse tesadüfen gelmiyor hayatımıza. Mesela siz de şu an bugün belki yollarımızın kesişme sebebi vardır sevgili dinleyenler. Belki o sebep bir şarkıdır. İşte o şarkılar kısa bir aradan sonra Radyo Turkuaz'da.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr'de.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
3: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
2: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
5: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
6: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
7: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRK.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRK.

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliği

0: ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

Radyo Turkuaz'da geçmişten günümüze en sevilenlerle ikinci saatimize de yavaş yavaş veda ederken sağlıkla alakalı bu sefer de bu saatimize veda ederken söylememiz gerekenleri paylaşalım. Omega 3 sevgili dinleyenler hepimiz için çok çok önemlidir. Hangi yaş grubunda olursak olalım. En güzel kaynağı da balık tabii ki. Karadeniz'de palamut bolluğu da yaşanıyor. Şile limanındaki fiyatları aşağıda çekmiş durumda bu bolluk. Avdan dönen teknelerden doğrudan vatandaşa yapılan satışlarda palamutun tanesi 50 liraya kadar gerilerken kasa fiyatı ise 500 liraya kadar düşmüş. Bollukla birlikte ortaya çıkan fiyatlar balık almak isteyenlerin de yüzünü güldürdü. O yüzden hangi yaş grubunda olursanız olun en önemli besin kaynaklarından biri olduğu için de bu haberi de paylaşmak istedim. Sağlığımız, saatimiz her zaman için çok önemli ama özellikle bu mevsim değişiminde sonbahar ve kış dönüşümünde daha da önemli. Ve bu mevsim dönüşümünün ilk beyaz örtüsü de Malatya'dan geldi sevgili dinleyenler ama kardan dolayı değil dolu yağışı yolları beyaza bürümüş durumda. Yollardaki bütün dinleyicilerimize de bir kere daha iyi yolculuklar dileklerimizi ulaştıralım.

geçelim. Her şey değişti yok, çöllerde sürün. Yalancı aşklarda herkes bir ürün. Yürü baba, aşkımı görmezsem körüm. Elini tutmazsam her gün bir ölüm. Kalbime geçmez bir çift bile

Radyo Türk'ü mazdesiniz. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın 3. saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz de hoş geldiler. Onların da günler aydın olsun. Sağlıcakla geçen, huzurla geçen güzel bir çarşamba günü olsun. Temennisiyle başlayalım. Bu saatimize İlhan'la başlıyoruz. Eskişehir'de bizi dinliyorlar. Biz 36 yaşındayız eşimle. Bizim de hani pazar akşamları annelerimiz yıkardı bizi, sobanın üstüne portakal kabuğu koyardık ya. Hah işte o koku. Hatta Tuana'yı da eskisi zamanların o eskiyi unutturmamaya da niyetimiz var diyerek çocukları Tuana'ya da bunları aşılamanız çok çok kıymetli. İşte o güzellikler böyle böyle yaşayıp ilerisi zamanlara aktarılacak. Bir de o pazar akşamlarının yıkanma telaşıyla beraber benim de hatırladığım mesela sıcak sunun kokusu demeyeyim de o sıcak su, hatta kaynar su bildiğin. Etrafına da böyle kirli çamaşırlar serilirdi ki onlar da ıslansın yıkama öncesinde. Ah işte. Yunus Emre, beni çocukluğuma götüren birçok koku var ama şimdilerde bile duyduğum bir koku ilkokul çağlarında kullandığımız ve üzerinde çizgi film karakterlerinin olduğu kokulu silgiler. Halen daha çok severim. 80'lerde çocuk olmak bir ayrıcalıktı mesajını göndermiş. Hala aynı şekilde o çocuklarla, o çocukluğa ulaşabilmek, gidebilmek bence çok kıymetli ya. Gökhan da Ankara'da bizi dinlerken kış günü sobanın üzerinde kestane kokusu mis gibi olurdu demiş. Rahmetli babam ne güzel yapardı. Aramızda olmayan sevdiklerimize Allah rahmet eylesin. Aramızda olanlara da sağlıklı saatli güzel ömürler nasip etsin. Sizi çocukluğunuza götüren kokuları konuşuyoruz.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz.
3: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
4: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
3: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
5: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.
6: Bize huzur lazım.
7: Mutlu yıllar mutlu akü.
8: Size de mutlu yollar Erol Evgin.
9: Bir numara mutlu akü, yollarda hep bir numara.
8: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
9: Mutlu akü bir numara.
10: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
11: Aygaz diyoruz, 100 oktan diyoruz. Aygaz diyoruz, 100 oktan diyoruz.
12: Reklam.
13: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
14: Aselsan ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı arasında hibrit hava savunma sistemlerinin tedarikine yönelik 2,46 milyar euroluk sözleşmeler imzalandı. Anlaşma kapsamında Türkiye'nin hava savunma gücünü önemli ölçüde artıracak hibrit hava savunma sistemlerinin tedariki gerçekleştirilecek.
13: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
15: Canlı yayınlarımızı

Radyo Türkuaz'da günün öne çıkan gelişmeleriyle devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Güne merhaba demeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2026-2027 Yükseköğretim Akademik Yılı açılış töreninde konuştu. Ve hayat ve haysiyet mücadelesinden, onurlu bir şekilde var olma azminden taviz vermeyen tüm Gazze'li öğrencilere, onların şahsında bölgemizin ve dünyanın dört bir yanındaki mazlum ve mağdurların da tamamına, ülkem ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı iletiyorum diyerek başladı. Öte yandan ülkemizin gündemini sarsan fon soruşturması Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na da taşındı. AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın konuya ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda bilgilendireceğini açıkladı. Ve KPSS lisans sonuçları açıklandı. 2026 KPSS genel yetenek, genel kültürlü alan bilgisi oturumlarına giren adaylar puanlarını ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden de sorgulayabilecek. Şimdiden her birine hayırlı olsun mesajımızı iletelim.

Bir reklam. Yol durumu. İstanbul'da trafik yoğunluğu %58 seviyesinde sevgili dinleyenler. Kent genelinde bu oran Anadolu yakasında %65'lerde hala oldukça yoğun bir şekilde devam ediyor. Uyarılar var. E5 üzerinde Anıt Mezar Otakçılar yönünde orta şeritte bir araç arızası nedeniyle bir şerit orada trafiğe kapalı. Bölgedeki yoğunluk bundan kaynaklı da artmakta. Bir de kaza haberi var maalesef. Basın Ekspres 2 telli İstoç yönünde sağ şeritte bir trafik kazası nedeniyle de orada da bir şerit trafiğe kapatılmış. Ekip sevk edilmiş. Umarım ciddi bir durum yoktur. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli, kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

Sizi çocukluğunuza götüren kokuları konuşuyoruz sevgili dinleyenler. Saatlerimiz 9.26 olmuşken bize eşlik edenler arasında İbrahim var İzmir'de. Günaydın İbrahim, hoş geldin. O da tütün kolonyası demiş. Bayramda her evde vardı mesajını gönderdi. Evet, bir sadece bayramla sınırlı değil. Özellikle de hani anneanne babaannelerin evleriyle özdeşleşmişti bizim orada mesela tütün kolonyası. Emre Adana'da bizlerle camiye giderken yaşlı amcalarımız bir kutuyla ezan sürerlerdi ve o kokuyu çok özledim mesela demiş. Evet, onlara özel o manevi ruhu çok güzel hissettiren kokular değil mi? Teşekkür ederim Emre. Malatya'da Ökeş de bizlerle. 90'lı yıllarda çocukken İstanbul'da yaşıyorduk annemle. Sabah erkenden halk ekmek satışı yapan büfeye gider kuyruk beklerdik. Ve o halk ekmek arabası geldiğinde ortama sıcak bir ekmek kokusu yayılırdı. Şimdi her sıcak ekmek kokusu duyduğumda beni çocukluğuma götürüyor demiş. Bak şimdi senin bu mesajınla o koku buraya bile geldi. İşte böyle özellikle, böyle güzellikte ve böyle güçlülükte bazı bağlar. Çocukluğumuzun bağları, çocukluğumuzun kokuyla bağlantıları da aynı güce sahip. İzmir'de Damla da bizlerle beraber. O da demiş ki üzerinde arı mayanın resmi olduğu küçük renkli silgi ve kurşun kalem kokusu. Şimdi mesela çocuklarımıza bunu anlatsak tabii ki o zaman gülecekler. Ya ne diyor bu? Hani bir koku, bir silginin kokusu. Ama işte bizdeki özel, bizdeki anlamlı olan yeri onlar da büyüyünce anlayacaklar. Bakalım daha neler gelecek sizden. Sizi çocukluğunuza götüren kokular. Sohbet konumuz.

Auto Expertise'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle. Yamanlar Auto Expertise. Her kitapta bambaşka bir sen. Okudukça daha fazla hayat keşfedeceğin binlerce kitapta indirimler, sevdiğin yazarlarla imza günleri ve söyleşiler D&R 10. Kitap Fuarı'nda. Üstelik D&R mağazalarında. Kitaplarda ikinciye %50 indirim fırsatını kaçırma. D&R, senin dünyan.

0: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

Havanın notlarına bir göz atalım sevgili dinleyenler. Bugün hava nasıl olacak? Yurt genelinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Antalya dışında Batı Akdeniz kıyılarında, Doğu Akdeniz'in yüksek kesimleriyle İskenderun Körfezi çevrelerinde, Orta Karadeniz'in daha çok doğu kesiminde, yine Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesiminde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saat özellikle Erzurum ve Bingöl'de yerel kuvvetli olması da bekleniyor sevgili dinleyenler. Bir de tabii ki başka bir uyarı daha var. Güneydoğu Anadolu'da bu akşam toz taşınımı beklendiğinden hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşüş ve ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte. Hep söylediğimiz gibi bulunduğunuz il ve ilçenin hava durumunu sürekli sıklıkla kontrol ederek tedbirli olmayı ihmal etmeyin.

Saatimizi 9.45 yapmışken bize eşlik edenler arasında Milat var İzmir'de. Günaydın. Çocukken tatil günleri babam yeşil biber ve domatesle özel menemen yapardı. Biberle domates kaynarken özel bir aroma bırakırdı sanki. İşte o koku beni geçmişe, babamın evde olduğu günlere taşır demiş mesajında. Aslında sevginin de kokusu var orada, biliyorsunuz değil mi? Biber, domates aslında hep aynı ama o sevgi aynı kalmıyor işte. İzmir'de Özgül de aramızdaydı. Kuzine sobanın üstünde kızaran ekmek ve portakal kabuğu, fokurdayan çaydanlık beni çocukluğuma götürür mesajını gönderdi. Teşekkür ederim. Okan aramızda şu an. Hoş geldin. Annem bizi yıkarken o Hacı Şakir sobanın kokusu yok mu?

kanıksanan kokulardan biridir desek yalan olmaz değil mi o sabunun kokusu? Nuray de Sakarya da bizlerle beraberdi. Hatice Kırıkkale'de işte çok hoş bir tevafuk oldu. Sen sağlıktan bahsettin, ben de şimdi seni diyalizde dinliyorum. Beni çocukluğuma götüren bir sürü koku var ama bir tanesini söylemem gerekirse hanımeli kokusu demiş o da. Hatice, Allah acil şifalar versin. Sağlıklı saati günler diliyorum sana da. Merve aramıza katılan dinleyicilerimizden bisküvi kokusu beni çocukluğuma götürüyor ki oğlum da bana bisküvi gibi kokuyor demiş. Şaşırdık mı? Tabii ki şaşırmadık. Erhan Yozgat'ta bizlerle beraber. Okulda satılan simidin kokusu bütün koridora yayılırdı. Hala o burnumdadır diyor. Ben de okul kantininde en çok tosta çok heveslenirdim. Onun kokusu beni çok cezbederdi. Reyhan Denizli aramızdaydı. Aysun, kolaylıklar dileklerin için teşekkür ederim. Yine Suat'a ulaşıyordu sesim İstanbul'da. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Radyo Türk'ü bazen.

0: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
1: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.

Laf Para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly Dünya

0: her yemeğin yanında Sütaş ayran. İstecek hissedeceksin.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 7 Ekim 1966 yılında ilk Türk otomobiline Anadolu adı verildi. Aynı zamanda 7 Ekim 2015'te Nobel Kimya Ödülü'ne Aziz Sancar layık görüldü.
0: Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
3: Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Eylül ayında tüketici fiyatları bazında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Tüketici fiyatları bazında Eylül'de en yüksek fiyat artışı %25,79 ile yüksek öğretim eğitiminde görülürken en fazla fiyat düşüşü %24,41 ile taze turunçgillerde gerçekleşti. Yüksek öğretim eğitimini taze hurma, incir ve tropikal meyveler izlerken fiyatı en çok düşen ürünler arasında taze sebze ve meyveler öne çıktı.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
4: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

etmeye çalıştım. Umarım yüzünüze ve yüreğinizde küçük de olsa bir tebessüme sebep olabilmişimdir. Saatlerimiz onu gösterdiğinde önce Enis Yıldırsan'dan Türkiye ve Dünya gündemine dair önemli gelişmeleri dinleyeceğiz. Akabinde mikrofonda gönül dostu Füsun gününüzün 2 saatine ortak olmak için sizlerle olacak sevgili dinleyenler. Umarım her birimiz için sağlıkla ve huzurla geçen, güzellikle geçen bir çarşamba günü olur. Hep söylediğimiz gibi kısacık zamanımızda keşkeleriniz olmasın. Ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. İyi ki varsınız. Müsait olanlar için akşam 21'de Uğur'la Ay Işığı programında tekrar buluşacağız. Geceye yakışan şarkılara, şiirlere kulak vereceğiz. O yüzden sizleri de bekleriz. Güne güzel bir veda edelim yine hep birlikte. Ama yarın da yine yeni güne beraber başlayalım, olur mu? Sabah 7'de kavuşmak üzere.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Tasfiye edilen fonlara ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Meclise tasfiye edilen fonlarla ilgili yeni bir kanun teklifi sunulacak. 11 maddelik kanun teklifinin Ekim ayı içerisinde yasalaşması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de İsrail'in saldırısı sonucu bir araçta mahsur kalarak hayatını kaybeden 6 yaşındaki Filistinli Hint Raşab'ın ailesini kabul etti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce düzenlenen 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı lisans oturumlarının sonuçları açıklandı. Sonuçlara sonuç.osym.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor. Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş,

0: Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer görevlerinden uzaklaştırıldı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'da başladıkları işi bitirmeleri gerektiğini belirterek, sadece bunu nazik mi yoksa kaba bir yolla mı gerçekleştireceklerini düşündüklerini söyledi. Engelli bireylere yönelik özel bakım merkezleri yönetmeliği yürürlüğe girdi. Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni bir özel bakım hizmet modelini hayata geçiriyoruz ifadelerini kullandı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, son dönemde para piyasası ve benzeri fonlardan çıkışlar olduğunu belirterek, ancak fonlardaki çıkışlar büyük oranda mevduata yöneldi açıklamasını yaptı. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz Haber.

bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Sesinize ses, gönlünüze dost. Sabahınıza tatlı bir huzur. Gönül Dostu Füsun hafta içi her gün 10'dan 12'ye Radyo Turkuvaz'da.

Yeni bir gün. Çarşamba, saatler 10.08'i gösteriyor gönlümün dostları. Kim geldi? Füsun geldi. Herkese selamlar, sevgiler. Ya Erdemciğim, hani bir şarkı arıyorduk. S ile başlıyor. Çocuğun ismi neydi? Yürü ya. Şarkıyı bir türlü bulamadım. Bu arada Erdem de burada. Erdem Durmuş'ta. Pazar günleri Kronopop'ta sizlerle. Biliyorsunuz ki. Bak şuradan bulabilirsin istersen. Salih yazarsan çıkacaktır diye düşünüyorum. Şimdi tam onunla böyle konuşmaya daldık gönlümün dostları. O yüzden de şey yaptık. Şarkıyı tam ayarlayacağız. Gel bu şarkıyı çalalım falan derken. Heh, şimdi oldu mu tamam. Bir melek gibi geldin yanıma, teşekkür ederim. Erdem'i dinleyenler var mı? Erdem'i tanıyanlar var mı? İlk anonsta belki bunu söylüyorum. Yıllar öncesinde tabii ki Radyo Tavuk Kaz'ın ilk açıldığı zamanlarda Erdem Durmuş yine yayındaydı. Şimdi tekrardan pazar günleri 11 ile 14 saatler arasında vallahi keyifle dinliyorum. Pazar günü kahvaltımı böyle güzel hazırlarken, evi toparlarken, akşam yayınına hazırlanırken ben de. Pazar günleri saat 22'de biliyorsunuz ki benim de yayınım var. İşte o zaman böyle çok güzel, çok tatlı bir şekilde dinliyorum. 7 gün 24 saat. Radyo Turkuaz'da en sevilenler, en sevdiğiniz sesler var. Şöyle biraz reklam yapayım istedim. Reklamlardan sonra da girelim dedim. Hazır mıyız bakalım? 505-188-30-0. Her şeyi konuşacağız, her şeyi paylaşacağız. Yanınızdayım, yayındayım. Gönlüm.

0: Azıcık bir reklam molası ardından beraber söyleyeceğimiz bir şarkımız var. Hadi gelin mırıldanız diyoruz. Her nasıl başladıysan güle, gel gönül dostum.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Ben büyünce uzay biyoloğu olacağım.
3: Ben dijital arkeolog.
4: Ben iklim mühendisi olacağım.
5: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatı.

0: Para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız

günün çok özel olması gerekmiyor. Bazı günler sadece çarşamba diyebiliriz ama şöyle bir etrafımıza, hayatımıza baktığımızda tabii ki önemli gelişmeler var dünya üzerinde de, kendi hayatlarımızda da, kendi evimizin içerisinde de. Bugün onlardan da bahsedeceğiz. Duygulara da dokunacağız gönlümün dostları. Sizin anlatmak istedikleriniz var mı diye sordum. Kayseri'den Rukiye dedi, ben geldim 91.3. Kayseri'de başka kimler dinliyor? Ben böyle bugün il il seslenmek istiyorum. Çok görmek istiyorum sizi. O kalplere çok fazla dokunmak istiyorum. Mesela Bursa 100.7'de kim var bakayım? Ya şu an Antalya'ya işimle gidiyoruz Bursa'dan diyen. Tabii ki Hande'ciğim var canım benim. Galiba bugün eşinin doğum günü. Hande doğru mu? Aa ne güzel ya maşallah. Bir terazi erkeği görüyorum. Bakalım şimdi birazdan burçlardan bahsedeceğim. Bu hafta neler oluyor? Burçları neler bekliyor? Gökyüzünde biliyorsunuz ki tam bir retro zamanına giriş yaptık. Onlardan da minicik minicik böyle bir bahsedeyim. Güler'cimi görüyorum. Güler'e selam olsun. Bazen böyle şehirlerinizi yazın. İsimlerinizin yanına biz şehirleri de yazalım. O da önemli. Cihan müdürüm beni dinliyormuş. Bir sarı laleler olsa dedi. Nasıl güzel olur? Olmaz mı? Tabii ki hemen göndereyim. Ardından Samsun'dan Aylacığım geldi. Samsun 97.2 valla Aylin'in ve birçok dinleyicimizin sayesinde de biliyorsunuz ki orada çok fazla derecede dinleyicimiz var. Samsun'a da buradan selamlar gönderiyorum. Başka kimler var? Hepsine bir merhaba diyeceğim. Az sonra 505-188-30-0 ve anlatılacaklarım olacak. Siz de bu programa katılın istiyorum.

0: Nurdan Hanımcığım, siz de bu şarkıyı istemişsiniz ve ömür törpüsüne de özellikle gelsin demişsiniz. Sizin için de gelsin. Kısacık bir reklam.
1: Bir reklam. Bir reklam.
0: Şimdi bazı mesajlar var Şeyma'cığım gibi Sakarya'dan. Çok güzel. Sesin enerjik geliyor. Bakmayın, hastayım hasta. Hala yani bir boğaz acısı geçti, bu sefer artık burnumuz akmaya başladı şükürler olsun. Ama ben böyle tencereyi içerisinde, bayağı bildiğiniz tencerenin içerisinde, onu tabii yemekte kullanmadığım bir tencerem var. Onun içerisinde su, böyle güzelce bir kaynar su yapıyorum. İçine böyle limondu, işte naneydi, birçok şey koyup biraz buğu yapıyorum. Aslında eczaneden alınan şeyler varmış ama ben evde kendim artık onu alana kadar o kadar iyi geliyor ki. Yani yüzünüzde böyle bir hani roza moza yoksa, yüzünüzde bir sıkıntı yoksa, cildinizde bir hassasiyet yoksa yapın, muhakkak yapın.

Şimdi sadece terazi burçlarını değil, tüm burçları ilgilendiriyor. Onun ikimde bir yeni ayımız var. Yine terazi burcunda gerçekleşecek. Tabii arada bu retrolar başladı. Önemli retrolar var. Peki hepsi bize ne söylüyor? Geçmişten taşınan ilişkiler, yarım kalan hikayeler, hak edişler, dengesi bozulan yerler ya da birazcık böyle karma diyebileceğimiz, karmik diyebileceğimiz meseleler önümüze gelebilir. Aslında bu hafta hep bunlar ve bundan sonraki haftada hep bunlarla ilgili olaylarla karşılaşabilirsiniz. Yeni ay bir de ilişkiler, evlilikler, ortaklıklar, arkadaşlıklar, sosyal çevre ve hukuki resmi konularda çok önemli dönemeçleri de görünür kılacak dostlar. Özellikle böyle gizlenen, konuşulmayan maddi manevi meseleler biraz açığa çıkabilir. Yani ne oldu değil de bundan sonra ne yapacağız, nasıl devam edeceğiz önemli olabilir. Bazı ilişkilerin sınırları yeniden çizilebilir, ortaklıkların şartları değişebilir, eski hikayeler kapınızı çalabilir. O yüzden de bu yeni ayın belki de en güzel tarafı biraz cesaret vermesi olabilir. Ve uzun zamandır adım atamadığınız, ya bir türlü olmuyor gönlümün dostu dediğiniz bir konuda hareketle başlayabilir. Hadi bakalım, hayırlı olsun bütün burçlara diyorum. Hani Ağustos'tan beri hiçbir şey olmadı diyorsanız belki hikaye şimdi başlıyordur. Belki bir kısmımız için fırsat, bereket ve beklenen gelişmeler geliyordur. Geçmişte elde edilmiş fakat karşılığı alınamamış, hakkı verilememiş ya da yarım kalmış bazı başarılar varsa, şanslar varsa yeniden

0: 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World Puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Yapı Ekspertiz.
3: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize huzur lazım. Ekspertize Dino Bile.
5: Reklam.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
8: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.

Çok güzelsiniz ya. Sesleriniz buraya geliyor. Tam böyle pes etmek üzere olduğum bir gecede kafamın içinde verdiğim savaşı zor da olsa kazandım ve o gecenin sabahına ben çıktım ama içimdeki kimseyi de sağ bırakmadım. İşte bu kadar. Şimdi ben Yalın şarkısını doğum günü güzeline çalmak istiyorum. Yeşim'in bir tanecik yavrusu Ceylin'in bugün doğum günü. Hoş geldin Ceylin. Hayatımıza hoş geldin. Yeniden maşallah diyorum. Çok güzel bir anneciğim var. Sizleri seviyorum ve öpüyorum. Aysun'um, Dileğim, Beril'im, Kırşehir'den Aylam, Mersin'den Asya'm, Antep'ten Sümeyra'cığım. Selçuk Furkan gelmiş. Şu an Sedat abim ve Emre kardeşimleyiz. Biz hep sizinleyiz demişler. Yaşayın siz. Hava.

0: Adana'da, Aladağ'da şu an beni dinleyen bir dinleyicim var. Bir de bana video göndermiş, vallahi gözlerim yaşardı. Her yerde olmak, gönüllerde olmak ne kadar güzel. O zaman siz de bakın bu videoya, görmek ister misiniz? @radyoturkuaz, @gönüldostufusun Instagram'da hikaye bölümüne şimdi ekliyorum.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle. Yamanlar Oto Ekspertiz.

Şimdi birazdan dostlar, yine dün psikohekimin çocuklarımıza söylenmesi gereken bazı maddeler vardı, hatırlarsanız. Bunları muhakkak çocuklarınızla paylaşın dediğimiz. Şimdi de kız çocuklarımız için, kızlarımız için söylememiz gereken bazı şeyler var. Eğer bunları belki söylemezsek bir gün çok geç kalmış olabiliriz diye az sonra reklamlardan sonra paylaşacağım. Hani belki siz de not etmek istersiniz diye. Bu arada Senemciğim, bir tanecik kardeşi Servet de radyo başında beni dinliyor. Çünkü bugün Servet'in de doğum günüymüş. Nice güzel yaşları olsun. Ay ne uzun şeyler yazdı biliyor musun Servet? Selam seni çok seviyor ablacığın. Öyle oluyor, ben de ablayım. Valla iki kardeşim var. Ah abla olmak. Benim de bir ablam bir abim olsaydı dediğim günlerde oluyor tabii ki söyleyeyim. Buradan itiraf ediyorum. İyi ki benim kardeşim de iyi ki doğdu. Senin mutluluğun demiş benim mutluluğum. Güzel haberlerin benim en güzel hediyem demiş. Maşallah. Bu mutluluk da daim olsun. Doğum günü kutlu olsun diyorum Servet'ciğim. Bursa'dan Rahim ablamız bizimle. Fatmacığım gelmiş. Hoş gelmiş. Şu an fotoğraflarını görüyorum. Aynı zamanda. Bir de Nurancığım Sakarya'dan bizimle. Yani siz bana fotoğraf gönderdiniz, o güzel yüzlerinizi, gülen yüzlerinizi. Ben bayılıyorum. Ben de sosyal medyadan paylaşıyorum biliyorsunuz ki. Siz de görün diye. Sonra Sakarya'dan meleğim gelmiş. Aa, evladı şu an hastanede inşallah. Durum nasıl? İyi gözüküyor. Yüzü çok güzel gözüküyor. Ben geçmiş olsun dileklerimi gönderiyorum. Bizi hastanede şu an dinliyorlarmış. Kıyamam ya. Canımsın sen benim. İnşallah bir an önce iyileşsin yavrum diyorum. Nazarlara mı geldik acaba? Ha, söyle bakayım bana. Sevimcim bizimle birlikte. Ceylan'ımız bizimle birlikte. Hoş geldi o da. Mehmet Bey'i görüyorum. Reyhan'ımızı görüyorum. İki Mehmet Bey'imiz var. Mehmet Can da bizimle. Fatmacığım sen de hoş geldin. Yozgat'a selamlar. Kamile'miz, İzmir'den Yeşim'miz, Kayseri'den Emel'im, Bursa'dan Ayşem, Güler'di, Elif'ti derken bir de Zühre'yi bir de Nazanlarımı görüyorum. Her gün bizimle olan ki İzmir'den Volkan'ımız var. Hepsine teşekkür ediyorum. Şimdi tek tek artık isimleri okumayacağım. Çok özel bir mesaj olursa 505 188 30 çift.

0: MCV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. MCV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası MCV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: MCV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 7 Ekim 1966 yılında ilk Türk otomobiline Anadolu adı verildi. Aynı zamanda 7 Ekim 2015'te Nobel Kimya Ödülü'ne Aziz Sancar layık görüldü.
2: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

güzel bir şarkıdır ya Rüzgar. Bana diyor sevmeyi anlat diyor. Bazen insanın biliyorsunuz değil mi, bildiği şeyleri de tekrardan duymaya da, görmeye de, yaşamaya da, hissetmeye de ihtiyacı oluyor. Hep diyoruz ya işte nasıl bir çağa, nasıl bir zamana gidiyoruz. Her şey işte böyle dijitalleşti, yapay zekalar falan. Hislerimizi kaybetmeyeceğiz. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Yani biz kaybetmezsek hiç kimse bize zarar veremez. O yüzden de bileceğiz, öğreneceğiz, anlayacağız, çözeceğiz. Şimdi kızınıza bunları söylemezseniz belki geç olur demiştim ya az evvel. Psikohekimin bizlere Abdülaziz Yılmaz Bey'in, doktor Abdülaziz Yılmaz Bey'in anlattıkları vardı. Çok da güzeldi. Şimdi bir yere kabul edilmek için kendinden vazgeçmediğin kız çocuklarınıza, seni değersiz hissettiren birinin yanında kalmak zorunda değilsin deyin. Şimdi evliliğin evcilik oyunu olmadığını, sabır istediğini, sebat istediğini, mücadele istediğini ve her zorlukta hemen vazgeçmediğin ama size kötü davranan, sizi aşağılayan, size şiddet uygulayan hiç kimseye de katlanmayın deyin. Bizimle paylaşın, bize anlatın deyin. Her tartışmayı kazanmak zorunda değilsiniz. Yani biri sizi seviyor diye ona her istediğini de vermek zorunda değilsiniz. Birisi sizi tehdit ediyorsa bunu tek başınıza çözmeye çalışmayın. Gel ailene, gel en sevdiğine söyle deyin. Ve bir hata yaptığında özür dilemekten de korkma deyin. Ne yaşarsan yaşa, bize anlattığın kız çocuklarınıza.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Tasfiye edilen fonlara ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Meclise tasfiye edilen fonlarla ilgili yeni bir kanun teklifi sunulacak. 11 maddelik kanun teklifinin Ekim ayı içerisinde yasalaşması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de İsrail'in saldırısı sonucu bir araçta mahsur kalarak hayatını kaybeden 6 yaşındaki Filistinli Hint Raşab'ın ailesini kabul etti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce düzenlenen 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı lisans oturumlarının sonuçları açıklandı. Sonuçlara sonuç.osym.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndan son dönemde inanılmaz miktarda petrol sevkiyatı yapıldığını ifade ederek petrol fiyatlarının düşmesini beklediğini söyledi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, son 2 yılda 44 milyon vatandaşımızın kronik hastalık kontrollerini gerçekleştirdik, yaklaşık 13 milyon vatandaşımızın hastalığını erken aşamada tespit ettik ve tedavilerini uyguladık dedi. Lionel Messi, milli takım formasını bu gece son kez giydi. Arjantinli yıldız 21 yıllık döneme nokta koydu. 2026 Nobel Fizik Ödülü'ne Antarktika'daki Ice Cube Neutrino Gözlem Evi'nde yaptığı belirleyici katkılar ve astrofiziksel kökenli yüksek enerjili nötrinoların keşfi dolayısıyla Frans Hals'in layık görüldü.

Etrafınızdaki sesler, içinizdeki karmaşa, olan bitenin gürültüsü sizi açtıysa, hepsi için gönül dostu Füsun.

tabii ki, ama sevgini de bir göster tabii ki. Öyle kuru kuru ben seni seviyorum demek de değil. Bu olay eylemler, bu olay insanı gerçekten hissettirebilmesidir. Bunu da küçük bir parantez açıp söylemiş olalım. Yeni saatimiz başladı. Radyo Turkuaz'da gönül dostu Füsun'la berabersiniz. Şimdi Ekim ayının en sabırlısı, Ekim ayının en cesuru sizce hangi burçlar? Yükselen burcunuzu biliyorsanız ona göre de dinlemeyi unutmayın. En sabırlısı koçlar. Maşallah sabır. Koçları kızdırmayın, boğaları da. Ekim ayının en cesuru boğa burçları, Ekim ayının en sessize hayırdır inşallah diyorum ikizler burcu ve yükselen ikizler olanlar. Ekim ayının en umursamazı yengeçler. Ne yaptınız yengeçlere? Ne yaptınız da bu hale geldi? Ekim ayının en değişeni aslan burçları ve yükselen aslanlar. Başaklar Ekim ayının en heyecanlısı, Ekim ayının en neti terazi burçları. Peki en öfkelisi, eyvah eyvah akrepler. Ah akrepler canım.

0: Akrepler, retrolar falan sende. Hiç geçmişi düşünme diyorum. Kimseye de bir şey yapma kendine. Aman dikkat, aman dikkat. Ekim ayının en çabalayanı, kıyamam ben onlara. Benim burç yay burçları. Ekim ayının en spontanesi oğlak burçları. Ekim ayının en gelenekseli kovalar. Ve Ekim ayının da en mantıklısı balık burçları olacak. Balık demek, mantık demek biraz uzak kalıyor. Çünkü onlar hisleri ve duygularıyla biliyorsunuz ki hareket ediyorlar. Demek ki birazcık ben bir kafamı toparlayayım dedi balıklar. Hadi hayırlısı diyorum. Kısacık bir dakikalık reklamım var, geliyorum.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz.
3: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
4: Aygaz 100 oktana geçtiler.

Dostlar bakın bu çok önemli. Gerçekten doğru kişi, sizi anlayan kişi, sizi seven insan. Duygularınızı ifade ettiğiniz için size yorucu ya da sorun çıkaran biriymişsiniz gibi hissettirmez. Bunu sakın unutmayın diyorum. Bir de ihtiyaç duyulmak, sevilmek de aynı şey değildir. Bunu da bir kenara yazmayı unutmayın. Ve bir ilişkiyi kurtarmak için eğer kendinizi böyle kaybediyorsanız aslında kurtardığınız şey ilişki değildir. Bunu da unutmayın. Çünkü yaşadığımız birçok sorun çoğu zaman o ana ait olmuyor ilişkilerde. Aynı tartışmaların tekrar etmesi, benzer hayal kırıklıkları, kendinizi sürekli aynı yerde bulmanız. Bunların çoğu yani farkında olmadan taşıdığımız o duygusal kalıpların ya da çok erkenden belki de öğrendiğimiz, gördüğümüz, etrafımızda birçok şemaların yansıması oluyor. Aklımız başımıza seveceğiz ya. Vallahi aklımız başımıza seveceğiz. Bu çağ öyle bir çağ. Kim için gelsin? Bursa'dan Yasemin'im gelmiş. Hoş gelmiş. Ona da bir şarkı armağan edelim mi?

Benim güzel yürekli dinleyicilerim, hadi bakalım şu dört rakamı bir tutun. Bir mi, iki mi, üç mü, dört mü? Bugün size sizi etkileyecek, aslında size belki de şöyle bir düşündürecek bir mottomuz olsun, bir mesaj olsun, ama bunlar biraz böyle etkili sözler yalnız söyleyeceklerim. Tam 50 saniyemiz var. Hazır mısınız? Bir mi, iki mi, üç mü, dört mü? Kutuları açıyoruz yine. Bakın, birinci kutuyu açtım. Yağ süren insanların elinde bıçak vardır dostlar. Bakın, bu bir numara. Şimdi buradan bu çok derin, derin sözler. İki numara, iki numaralı kutu. Her sarsıntıyı yıkım sanma. Bazen sadece taşlar yerine oturur. Bu nasıl? Peki, üç diyenler var mı? Bugün üç demedim ben, dört dedim. Söylememiş diyorum. 3 numaralı kutuyu açıyorum. 3 diyenler, eğer önündeki yol açık ve net görünüyorsa muhtemelen başkasının yolundasındır. Ve 4. Hazır mıyız? Geliyor. Ya bu çok böyle acıklı oldu. Evsiz bir adam açlıktan vefat ediyor ama cenazesinde yemek dağıtılıyor. İşte bunu bir kez daha düşünelim. Bunu bir kez daha hepimiz düşünelim. 4 efsane.

Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister ol. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

İki gündür mesajlar çok yoğun. Teşekkür ediyorum. Ne güzel ya. Biz bu yoğunluğa diyoruz ki maşallah diyoruz. Güler'cim şu an Göreli de bizi dinliyor. Özellikle çalışma arkadaşlarına istemiş. Yeliz'im Sakarya'da hoş geldin. Ne güzel fotoğraflarınız var böyle ya. Yani doyamıyorum. Hepsini kullanıyorum sosyal medyada çoğunlukla. Bizi takip etmeyi unutmayın. Radyo Turkuaz ve Gönül Dostu Füsun'u. Bir takipleri alayım bakayım Instagram'da. Aynı zamanda X'teyiz ve Facebook'tayız. Pervin'im gelmiş, Meltem'cim gelmiş. Bebeği uyuttu. Ütü yaparken bizi dinliyor. Kolay gelsin.

güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tuturk.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.

Akçım duyarlılığından dolayı ben teşekkür ederim. Biraz evvel biraz dertleştik müzik üzerine, yapay zeka üzerine. Bakalım bazı şeyler nereye evrilecekler. Böyle ucu açık, çok muammalı bir zamandan geçiyoruz bu çağda. Her şey çok hızlı değişiyor, farkında mısınız? Yani yetişmek de kolay değil. Şimdi ben annelerimize sesleneceğim. Ortalama bir anne her 3 dakikada bir rahatsız edilir ve bu günde 400'den fazla kez olur desem ne dersiniz bana? Bu sonrası kronik hale geliyor ve annenin stresi artıyor, hafızası zayıflıyor. Bu sadece yorucu değil, aynı zamanda annenin beyni bu duruma karşı yeniden yapılanmaya başlıyor gönlümün dostları. İşte analık, yani anneliğin getirdiği zihinsel yük. Aslında bunun konuşulması ve bunun gerçekten hani birçok kişi tarafından desteklenmesi gerekiyor. Anneler neden yorgun, neden depresif, neden kaygılı, neden tükenmiş? Çünkü bir ev içinde olan her şeyi yönetmek zorunda kalıyorlar mı? Evet. Çoğu zaman babanın hangi işi yapacağı ya da işi nasıl yapacağını da anne organize ediyor. Yani kadının beyin yapısı değişmeye başlıyor. Sonra beden rahatlamayı unutuyor ve sürekli çalışmaya yönelik bağlantılar kuruyor. İş hayatında da aktif olan kadınlar çift çekirdekli işlemcilere dönüşüyor mu dönüşmüyor mu söyleyin. Vallahi dönüşüyorlar gönlümün dostları. Yani bir ev kadını aynı zamanda olmak, hem de çalışan bir ev kadını olmak o kadar zor ki, kolay değil. Yani bir anneler, aslında psikologlar şöyle diyor ya da sosyologlar, varsayılan yönetici haline geliyorlar ve ailelerin tüm zihinsel yapılacaklar listesini elinde tutuyorlar gönlümün dostları. Yani bu kolay bir şey değil tabii ki. Beyni fark etmeye, öngörmeye, takip etmeye programlanmış bir durum var burada. Ve insan tabii ki beyni tekrarlandığı bağlantılarla güçleniyor ama annelerin beyin devreleri dinlenmek için değil de sanki görev için çalışmaya alışıyor. O yüzden de bakalım ne olacak? Bu bir evrimsel bir geçiş gibi, farkındaysanız gönlümün dostları. Belki de belirli bir dönemin kadınları bunun içinden geçecek ve sonraki kuşaklara da özel bir miras bırakacaklar. Şimdi artık yavaş yavaş veda ediyoruz. Tabii anlatacaklarım bitmedi ama yarın diyorum inşallah nefes aldığımız sürece. Ben Radyo Turkuaz'dayım. Gönlünüzün dostu musun? Ay eşim için demiş, bir şarkı çalar mısın? Ben bugün Ayten Altman çalacaktım Burak. Çalarım tabii ki birazdan. Veda ederken Esma'cığım Belçika'dan gelmiş. Erzurum'da aslım var. 91.1 Erzurum. Teşekkür ediyorum hepsine. Birazdan Hilal Özgani, programın son şarkıları ve son reklamı. Yarın beni yine bekleyin.

0: kıyafette bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
1: Reklam. İdefix bilgilendiriyor. Alışveriş yaparken ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla karşılamak, bütçeyi korurken aradığınız ürünlere ulaşmayı da kolaylaştırıyor. Özellikle farklı kategorilerdeki ihtiyaçları aynı dönemde tamamlamak isteyenler için sunulan kupon, puan ve ödeme avantajları alışverişin toplam faydasını artırabiliyor. 5-11 Ekim premium günlerinde İdefix premiumlular için sunulan fırsatlarla ev yaşam, moda, spor ve outdoor ürünlerinde 1000 liraya, teknoloji ürünlerinde 2000 liraya, süpermarket ve kozmetik ürünlerinde ise 500 liraya varan kuponlardan yararlanabilirsiniz. 5-11 Ekim premium günlerinde avantajlı alışveriş fırsatlarını İdefix'te keşfedebilirsiniz. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 7 Ekim 1966 yılında ilk Türk otomobiline Anadolu adı verildi. Aynı zamanda 7 Ekim 2015'te Nobel Kimya Ödülü'ne Aziz Sancar layık görüldü. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
4: Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Eylül ayında tüketici fiyatları bazında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Tüketici fiyatları bazında Eylül'de en yüksek fiyat artışı %25,79 ile yüksek öğretim

0: işletme eğitiminde görülürken en fazla fiyat düşüşü %24,41 ile Taze Turunçgiller'de gerçekleşti. Yüksek öğretim eğitimini Kaze Hurma, incir ve tropikal meyveler izlerken fiyatı en çok düşen ürünler arasında Kaze Sebze ve meyveler öne çıktı.
1: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.

0: programcıları Radyo Turkuaz'da. Radyo Turkuaz. Gece sabaha kavuştuğunda Uğur'la güne merhaba.
1: Kahvemiz köpüklü olsun, biraz da hatırımız olsun.
0: Gönül dostu füsun. İsteyin yeter. Utku'yla istekler.
2: Sosyal hayatınızı bir de benden dinleyin.
0: Hilal Özgani'yle Sosyal Hayat.
3: Eğlenceli her an.
0: Hop dedik Ayhan. Gecenin aydınlığı Uğur'la Ayışı.
4: Geçmişten günümüze en sevilenler.
0: Hafta sonu Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar. Radyo Turkuaz. Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuaz'da.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Tasfiye edilen fonlara ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Meclise tasfiye edilen fonlarla ilgili yeni bir kanun teklifi sunulacak. 11 maddelik kanun teklifinin Ekim ayı içerisinde yasalaşması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de İsrail'in saldırısı sonucu bir araçta mahsur kalarak hayatını kaybeden 6 yaşındaki Filistinli Hint Raşab'ın ailesini kabul etti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce düzenlenen 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı lisans oturumlarının sonuçları açıklandı. Sonuçlara sonuç.osym.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor. Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent, Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer görevlerinden uzaklaştırıldı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'da başladıkları işi bitirmeleri gerektiğini belirterek, sadece bunu nazik mi yoksa kaba bir yolla mı gerçekleştireceklerini düşündüklerini söyledi. Engelli bireylere yönelik özel bakım merkezleri yönetmeliği yürürlüğe girdi. Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni bir özel bakım hizmet modelini hayata geçiriyoruz ifadelerini kullandı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, son dönemde para piyasası ve benzeri fonlardan çıkışlar olduğunu belirterek, ancak fonlardaki çıkışlar büyük oranda mevduata yöneldi açıklamasını yaptı. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz

Efendim hoş geldiniz. Tatlı bir şarkıyla başladım. Öyle geçmişin kakaları gelsin dedim bize böyle. 7 Ekim çarşamba haftanın ortasındayız. 90'lar. Şimdi sırada 90'ların tam ortasına denk gelen mükemmel bir Nalan şarkısı. Nalan'ı tanıdığımız ilk albüm Of Aman Nalan demiştik ona ve hayatımızda iz bırakan şarkıları da o albümden. Üstünden 20 küsür yıl geçmiş, hala ezbere bildiklerimizden biri de Nalan. Efendim nasılsınız? Her şey yolunda mı? Neler yapıyorsunuz? Yazar mısınız neler yaptığınızı? 0505 188 30 çift 0'dayım. Hilal'iniz geldi. Dinleyicilerim öyle yazıyor bana. Hilal'im hoş geldin yazıyor. Hilal'iniz geldi. Buyurunuz

0: kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. Her kitapta bambaşka bir sen. Okudukça daha fazla hayat keşfedeceğin binlerce kitapta indirimler, sevdiğin yazarlarla imza günleri ve söyleşiler D&R 10. Kitap Fuarı'nda. Üstelik D&R mağazalarında. Kitaplarda ikinciye %50 indirim fırsatını kaçırma. D&R, senin dünyan.
2: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
3: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
2: İçtikçe iyi hissedeceksin.
4: Ekspertize Dino Bilet.

arkadaşlar birazcık sağlığa döneceğiz. Doğru bildiğimiz yanlışlar var. Biz böyle sürekli bir eli dezenfekte etme, işte hijyeni sağlama konusunda çok titiziz ya çoğumuz. Yani dokunduğun yerden hemen sonra gidip elini yıkıyorsun. Kullandığın sıvısa bunlar eğer kalitesizse ve hijyen konusunda seni rahatlatmak yerine sana zarar veriyorsa, hijyeni bozuyorsa hep sağlıksızlık bunlar. İşte ciltte kuruluk başlıyor, ardından o mantara dönüştürüyor, olmadı egzama yapıyor, bu eli sürekli yıkamak da sıkıntı. Biraz her şeyi ortalama zamanındayız. Bu kadar kimyasalların çok olduğu, fazla ürün, bilmediğimiz ürün kullanımı, yanlış ürün kullanımları falan bizi çok darda bırakıyor. Bunları konuşacağız bugün, ayrılmayın.

kadar naif bir ses. Ne güzel bir yorum. Bu ara haberler bir hareketli. Onunla alakalı detayları konuşacağız. Üsteğmen Hilal Aydın, Türk Deniz Kuvvetleri tarihinin ilk kadın uçak pilotu oldu. Tebrikler.

Emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize

şarkı için var ya Erdem. Hangi şarkıydı o, adı neydi Erdem? Böyle konuştuk. Sağ olsun yine yardımcı oldu. Hafta sonları pazar günü saat 11'de 15'e kadar, 14'e kadar. En yakın arkadaşımın yayın saatini de bilirsin be Hilal. Kronopop'ta pazar günü saat 11'den 14'e kadar Erdem'in programını dinleyenler o keyifle seçilmiş, arka arkaya seçilmiş şarkıları dinliyorlar değil mi? Ben dinliyorum.

şimdi okullara çok özeniyorlar biliyorsunuz. Hem emniyet konusunda hem yeme içme konusunda. Bunun haberlerine de dikkat ediyorum. Böyle yığınla bir haber birikim yok. O okuldaki kantin böyle, bu böyle falan değil ama çıkanlar var. Hatay yakalanmış bu konuda. Okul kantinlerine yönelik denetimlerde temizlenmeyen tost makinesiyle son kullanma tarihi bir yıl geçmiş tavuk döner tespit edilmiş. Bir yıl. Sen bu tavuk döneri çocuklara yedireceksin. Ben hep vicdan, merhamet, Allah diyorum böyle konularda. Çünkü sen gizlersin, kul görmez ama Allah görür. Arkadaşlar aman, şüphelendiğiniz zaman aranması gereken numaraları biliyorsunuz, tamam mı? Birazdan diğer haberlere geçeceğiz. Geçeceğiz bu arada, ligde başlıyor az sonra.

0: Kılı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
1: Arış, pırlanta, 1906'dan bu yana.
2: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1.259.000 lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Reklam.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

Deniz Kerkitlioğlu beni dinliyor. Murat abimize de selamlarımızı ileterek ona bir şarkı gönderelim. İşte Turkuaz'ı dinliyorum. Öyle böyle beni paylaşmalar falan, büyük şov yaptı bugün arkadaşım ya. Yerim. Kıyamam. Şimdi Aksaray'da su sıkıntısı nedeniyle terk edilen köyünde 11 yıldır köyde yalnız yaşıyor. Hani evde yalnız yaşamayı düşünürüz ya, biz köyde yalnız yaşıyor. 72 yaşında ve huzurum yerinde.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti milletvekilleri buluşmasında konuştu. Erdoğan, milletin eşini, aşını koruma irademiz tam, ne pahasına olursa olsun bundan ödün vermeyeceğiz dedi. Gazze'de dünya 3 yıldır tarihin en büyük katliamına tanık oluyor. Katil İsrail'in saldırılarında 74.243 kişi yaşamını yitirdi, 175.232 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerin 21.745'i çocuk. Saldırılarda binaların %82'si zarar gördü. Okullar yıkıldı, hastaneler kullanılamaz hale geldi. Gazze'de görev yapan her 5 gazeteciden biri saldırılarda hayatını kaybetti. Tasfiye edilen fonlara ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Meclise tasfiye edilen fonlarla ilgili yeni bir kanun teklifi sunulacak. 11 maddelik teklifin Ekim ayı içinde yasalaşması bekleniyor. Ankara'nın Bursaklar ilçesinde şok uygulama sırasında araçtan inen bir kişi silahla polis memuru Ahmet Türkoğlu'na ateş etti. Hastaneye kaldırılan Türkoğlu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde batan yolcu gemisindeki yolculardan birinin daha cesedine ulaşıldı. Faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi. Hava sıcaklıkları bugünden itibaren yurdun batısından başlayarak artacak. Hafta sonunda kuzey ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde olacak. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

şarkıyı o küçücük boyuyla söyleyen esmer çocuk olmadı mı? 2026 yılına damga vuran Hadise şarkısı yenilerden. Biz de çok az yeni çalarız. Ama bizim de sevdiğimiz şarkılardan biri oldu. Sosyal medya müziğe inanılmaz yön veriyor arkadaşlar. Sosyal medyada bir şarkının patlaması neredeyse artık radyoyla eşdeğer oldu. Eskişehir'den Dilek, sevgiler. Beni Nalan'la eskilere götürdün. Teşekkürler, iyi yayınlar. Devamlı dinliyorum. Hepinizi çok seviyorum demiş. Canımsınız. Diğer mesajlara daha sonra bakacağız. Rize'den Muhsin abi de yazmış.

0: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
2: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix, İdefix.
3: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.

0: Üsküdar'da, İstanbul Üsküdar'da bir yolcu gemisi yalıya çarpıyor. Arkadaşlar dün akşam görüntüleri izlediniz mi bilmiyorum ama ben yalının bir manzarasına baktım. Yalın mı var, derdin var yani. O yüzden en güzeli apartman katı falan. Ya bu arada geçmiş olsun gerçekten ama kaza tabii. Neyse, karşılayacaklardır. Yalıya ne zarar geldiyse mutlaka. Yalı olduğu yerde dururken gemi çarpıyor. Balık olsam vapur çarpar sözü bu. Çok kısa bir ara veriyorum.
1: Bir reklam.

0: sordu bana bu akşam. Sanki seni ilk defa görüyor gibiyim.
1: Aynı sözler söyledin, hep boş sözler.
0: Sana nasıl anlatsam bilmiyorum ki.
1: Kolay sözler.
0: Okumaya doyamadığım bir aşk öyküsü gibisin.

Dediniz mi, futbol severler izledi mutlaka. Sevmeyenin bile ilgisini çekebilecek bir dünya devine, bir dünya yıldızına, gelmiş geçmiş en iyi futbolculardan birine milli takımın vedası vedaya yakışır oldu. Öyle diyelim. Tebrik edelim ya. Adam gerçekten futbol oynamıyor, sanat yapıyor. KPSS lisans sınavı sonuçlarını bekleyenler varsa açıklandı. Onu söyleyelim. Afyonkarahisar'da ehliyetsiz ve alkollü 17 yaşındaki sürücü nasıl arabayı buldu değil mi? Nasıl aldı anneden babadan? Onları da mı üzdü? Gizli mi aldı? Ya da baba benim oğlum var ya, kullanıyor mu dedi. Kaza sonrası çıkan tartışmada tüfekle ateş açıyor. Biri polis, 3 kişi yaralanıyor ve tutuklandı tabii sonunda.

Ne güzel bir şarkı çalacağım şimdi size. Arabesk sevenler. Üstüme düşme benim. Yıldız Tilbe ile bu kez. Bırakıyorum bu şarkıyı sizi. Hiç de...

0: 50 saniyelik minicik bir ara veriyoruz. Programın son 30 dakikasına giriş yapıyoruz. Ayrılmayın, Radyo Turkuaz'dasınız.
1: Reklam.
2: Migros Yemek'ten ilk siparişine özel.

0: yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
2: Reklam. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

Geçmişe gittik. O geçmişte çok sevdiğimiz, ezberlediğimiz 90'ların favori şarkılarından biriydi Rengin. Zaten bir daha da Rengin'i böyle bir favori şarkıyla tekrar dinleyemedik. Şimdi ise

yaptınız bugün? Nasıl geçirdiniz? Sabah nasıl başladınız? Sabah öyle uyandınız, moraliniz bozuktu da bu saat kadar aynı mı kaldınız? Bunlar bizim için önemli. Çünkü sizin heyecan ve motive kısmınıza çok dikkat ediyoruz arkadaşlar. Heyecanını kaybeden, motivesini kaybeden aynaya bakmıyor. Aynaya bakıp düzenli yaşamını kusursuz halde yaşamaya çalışansa motivesini hiç düşürmüyor. Yani her şey yine bizim elimizde.

musunuz? Bu hayatımızın her yerinde olan Instagram tam 16 yıl önce bugün kullanıma sunuldu. Yani bugün Instagram'ın yıl dönümü. Kutlasak mı? Başka bir şey mi söylesek bilmiyorum. Aylık 3 milyarın üzerinde aktif kullanıcısıyla dünya genelinde en çok kullanılan sosyal ağlar arasında Instagram yer alıyor. Bence Türkiye'de umarım en azından TikTok'tan üstedir yani. TikTok'un bir numarada olmasını çok istemem. Şimdi 13.49 yine böyle saniyeler süren kısacık bir ara.

0: Aragaz. Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026-28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne istersen ol.
3: Arış, pırlanta, 1906'dan bu yana.
4: Parafın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 7 Ekim 1966 yılında ilk Türk otomobiline Anadolu adı verildi. Aynı zamanda 7 Ekim 2015'te Nobel Kimya Ödülü'ne Aziz Sancar layık görüldü.
4: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
6: Saatler artık 13.52. Hilal Özgani ile Sosyal Hayat'ta geldik. Bir yayının daha sonunda bu son şarkım. Sonra da bir DNR sizin için şarkı seçmiş olacak. Bilginiz olsun. Diyorum ki nasip kısmet sağlığımız yerinde olur. Yarın ayın 8'i 8 Ekim günlerden Perşembe saat 12'de. Gönül dostu sonrası, canımız Utku öncesi. Mikrofon başında olayım.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti milletvekilleri buluşmasında konuştu. Erdoğan, milletin eşini aşını koruma irademiz tam, ne pahasına olursa olsun bundan ödün vermeyeceğiz dedi. Gazze'de dünya 3 yıldır tarihin en büyük katliamına tanık oluyor. Katil İsrail'in saldırılarında 74.243 kişi yaşamını yitirdi, 175.232 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerin 21.745'i çocuk. Saldırılarda binaların %82'si zarar gördü. Okullar yıkıldı, hastaneler kullanılamaz hale geldi. Gazze'de görev yapan her 5 gazeteciden biri saldırılarda hayatını kaybetti. Tasfiye edilen fonlara ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Meclise tasfiye edilen fonlarla ilgili yeni bir kanun teklifi sunulacak. 11 maddelik teklifin Ekim ayı içinde yasalaşması bekleniyor. Tepelere kar yağmaya başladı. Hakkari ve Ardahan'ın yüksek kesimleriyle Kars'ın Selim ilçesindeki Allahu Ekber Dağı kar yağışıyla beyaza büründü. Uluslararası Adalet Zirvesi 8-9 Ekim'de Adalet Bakanlığı'nın ev sahipliğinde İstanbul'daki Çırağan Sarayı'nda yapılacak. Organizasyonda yaklaşık 600 katılımcının yer alması öngörülüyor. Süper Lig'de milli ara sonrası 7. hafta maçlarıyla devam edilecek. İlk maç Cuma günü 20'de Galatasaray'la Kasımpaşa arasında oynanacak. Kış için konserve hazırlayanları uzmanlar uyardı. Uygun koşullarda saklanmayan konservelerde bakterik gelişimi olabiliyor. Bu bakterilerin oluşturduğu toksinlerde ağır zehirlenmelere yol açabiliyor. Özellikle kapağı şişmiş, sızıntı yapmış kavanozlara dikkat etmek gerekiyor. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

0: böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiyat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe en ucuzu bulmak içindir.

andırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.

0: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
1: Her kitapta bambaşka bir sen. Okudukça daha fazla hayat keşfedeceğin binlerce kitapta indirimler, sevdiğin yazarlarla imza günleri ve söyleşiler D&R 10. Kitap Fuarı'nda. Üstelik D&R mağazalarında. Kitaplarda ikinciye %50 indirim fırsatını kaçırma. D&R, senin dünyan.
2: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

her zaman her yerde yanında. Radyo Turkuaz

0: Radyo Turkuaz'la sesimiz daha güçlü.
1: İstanbul Radyo Turkuaz dinliyor.
2: Ankara Radyo Turkuaz dinliyor.
3: İzmir Radyo Turkuaz dinliyor.
4: Bursa Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Rengimiz Turkuaz. Adımız Turkuaz. Radyo Turkuaz.

0: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
1: Pilot Garaj Auto Expertiz.
2: Sporun coşkusu ve heyecanı A-Spor Radyo'da. A-Spor Radyo'yu İstanbul'da 93.0 frekansından dinleyebilirsiniz.

0: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş. Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
1: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş. İdefix.

0: Reklam. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 7 Ekim 1966 yılında ilk Türk otomobiline Anadolu adı verildi. Aynı zamanda 7 Ekim 2015'te Nobel Kimya Ödülü'ne Aziz Sancar layık görüldü. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti milletvekilleri buluşmasında konuştu. Erdoğan, milletin eşini aşını koruma irademiz tam, ne pahasına olursa olsun bundan ödün vermeyeceğiz dedi. Gazze'de dünya 3 yıldır tarihin en büyük katliamına tanık oluyor. Katil İsrail'in saldırılarında 74.243 kişi yaşamını yitirdi, 175.232 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerin 21.745'i çocuk. Saldırılarda binaların %82'si zarar gördü. Okullar yıkıldı, hastaneler kullanılamaz hale geldi. Gazze'de görev yapan her 5 gazeteciden biri saldırılarda hayatını kaybetti. Tasfiye edilen fonlara ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Meclise tasfiye edilen fonlarla ilgili yeni bir kanun teklifi sunulacak. 11 maddelik teklifin Ekim ayı içinde yasalaşması bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndan son dönemde inanılmaz miktarda petrol sevkiyatı yapıldığını ifade ederek petrol fiyatlarının düşmesini beklediğini söyledi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu son 2 yılda 44 milyon vatandaşımızın kronik hastalık kontrollerini gerçekleştirdik, yaklaşık 13 milyon vatandaşımızın hastalığını erken aşamada tespit ettik ve tedavilerini uyguladık dedi. Lionel Messi milli takım formasını bu gece son kez giydi. Arjantinli yıldız 21 yıllık döneme nokta koydu. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, son dönemde para piyasası ve benzeri fonlardan çıkışlar olduğunu belirterek, ancak fonlardaki çıkışlar büyük oranda mevduata yöneldi açıklamasını yaptı. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz

0: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
1: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
0: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
3: İdefix bilgilendiriyor. Alışveriş yaparken ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla karşılamak, bütçeyi korurken aradığınız ürünlere ulaşmayı da kolaylaştırıyor. Özellikle farklı kategorilerdeki ihtiyaçları aynı dönemde tamamlamak isteyenler için sunulan kupon, puan ve ödeme avantajları alışverişin toplam faydasını artırabiliyor. 5-11 Ekim premium günlerinde İdefix premiumlular için sunulan fırsatlarla ev yaşam, moda, spor ve outdoor ürünlerinde 1000 liraya, teknoloji ürünlerinde 2000 liraya, süpermarket ve kozmetik ürünlerinde ise 500 liraya varan kuponlardan yararlanabilirsiniz. 5-11 Ekim premium günlerinde avantajlı alışveriş fırsatlarını İdefix'te keşfedebilirsiniz. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgi

0: MCV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı. Güzellikler
2: dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 7 Ekim 1966 yılında ilk Türk otomobiline Anadolu adı verildi. Aynı zamanda 7 Ekim 2015'te Nobel Kimya Ödülü'ne Aziz Sancar layık görüldü. Güzellikler
2: dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Bugünler ben Enis Yıldırtan gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti milletvekilleri buluşmasında konuştu. Erdoğan, milletin işini aşını koruma irademiz tam, ne pahasına olursa olsun bundan ödün vermeyeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-Rusya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel meseleler ele alındı. Gazze'de dünya 3 yıldır tarihin en büyük katliamına tanık oluyor. Katil İsrail'in saldırılarında 74.243 kişi yaşamını yitirdi. 175.232 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybedenlerin 21.745'i çocuk. Saldırılarda binaların %82'si zarar gördü. Okullar yıkıldı, hastaneler kullanılamaz hale geldi. Gazze'de görev yapan her 5 gazeteciden biri saldırılarda hayatını kaybetti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye katıldı. Tugay'a rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz fon soruşturmasına dair konuştu. 43.643 yatırımcı yarın ödemelerini alacak, Ekim ayında 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerinin yapılacak.

0: olabileceğini öngörüyoruz dedi. ÖSYM tarafından düzenlenen 2026 kamu personel seçme sınavı lisans oturumlarının sonuçları açıklandı. Sonuçlara ÖSYM'nin sitesinden ulaşılabiliyor. Serbest piyasada gram altın 6.518, dolar 49.19, euro ise 55.01 liradan alıcı buluyor. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz

hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Biz.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.
0: Bize huzur lazım.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
0: Yamanlar Oto Ekspertiz.
3: Her kitapta bambaşka bir sen. Okudukça daha fazla hayat keşfedeceğin binlerce kitapta indirimler, sevdiğin yazarlarla imza günleri ve söyleşiler. DNR 10. Kitap Fuarı'nda. Üstelik DNR mağazalarında. Kitaplarda ikinciye %50 indirim fırsatını kaçırma. DNR, senin dünyan.
0: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
4: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
0: İstese iyi hissedeceksin.
5: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun. İşinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bir

0: Reklam.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
2: Güneş ve rüzgar kaynaklı elektrik üretiminde tarihi bir rekor kırıldı. Geçtiğimiz Ağustos ayında güneş kaynaklı elektrik üretimi 5,16 milyar kilowatt saat, rüzgar kaynaklı elektrik üretimi ise 4,74 milyar kilowatt saat olarak gerçekleşirken, güneş ve rüzgar kaynaklı toplam elektrik üretim değeri 9,9 milyar kilowatt saat ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle. Yamanlar Oto Ekspertiz.

0: bu.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Parafly dünyasına katılın, 10 bin lira değerinde para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle. Yamanlar Oto
2: Ekspertiz. Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
3: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

Burası iyi müziğin adresi. Radyo Turkuaz.

0: farklı frekanslarda dolaşmanıza gerek yok. Radyo Turkuaz, her telden. Reklam.
1: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
2: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.

0: Esnafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Shell'de 500 TL'ye varan maksi puanla yolculuk maksimumda. 1 Ekim 15 Kasım tarihleri arasında İşcep'ten veya Maksimum Mobil'den kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz

0: kurallarını sunar.
1: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz, trafik kurallarını sundu.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti milletvekilleri buluşmasında konuştu. Erdoğan, milletin işini aşını koruma irademiz tam, ne pahasına olursa olsun bundan ödün vermeyeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-Rusya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel meseleler ele alındı. Gazze'de dünya 3 yıldır tarihin en büyük katliamına tanık oluyor. Katil İsrail'in saldırılarında 74.243 kişi yaşamını yitirdi. 175.232 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybedenlerin 21.745'i çocuk. Saldırılarda binaların %82'si zarar gördü. Okullar yıkıldı, hastaneler kullanılamaz hale geldi. Gazze'de görev yapan her 5 gazeteciden biri saldırılarda hayatını kaybetti. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya ifadeye çağrıldı. Ankara'daki polis uygulama noktasında ateş açılması sonucu şehit olan polis memuru Ahmet Türkoğlu için Ankara

0: Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Şehidimizin cenazesi Çubuk'ta toprağa verildi. 2026 Nobel Kimya Ödülü, asimetrik organik sentezde doğrusal olmayan etkilerin ve otokatalizin keşfi dolayısıyla Henry Kagan ve Kenzo Suayi'ye verildi. Türkiye, İstanbul'da düzenlenen 2026 İPSA B1 Kadınlar Görme Engelliler Futbol Avrupa Şampiyonası final maçında Polonya'yı 2-0 yenerek tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu oldu. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz haber.

Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Hop Dedik Show'u sunar.

0: Alo alo, muhterem Sami. Bu istasyon Radyo Turkuaz. Şarkılı türkülü, eğlenceli neşriyatımız Hop Dedik Ayhan Show başlıyor.
1: Teşekkürler, iyi akşamlar. Lubex Motor Yağları Hop Dedik Show'a hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz dostlar? Sağ olun, ben de iyiyim. İki günlük böyle bir soğuk algınlığı falan filan derken oradan ben de nasibimi aldım. Sesi hiç iyi değildi. Radyocuyuz. Sesimizin güzel çıkması lazım. O yüzden düzelmesini bekledik. İyi de oldu. Tekrar sizler de kendinize lütfen dikkat ediniz. Zaten 17.07'yi gösteriyor. Bugün Ekim'in 7'si ve bu güzel günde, trafik akşamında ben de sizlere yolda eşlik edeceğim.

0541-188-30 WhatsApp hattımız. Dileyen sesli, dileyen yazılı mesajlarını bizlere iletebilir. Gönderin gelsin. 6'dan itibaren de ortaya bir konu atarız, onu paylaşırız. 8'e kadar yolumuz var. Trafikteyiz, yol arkadaşınız olacağım. İyi yolculuklar. Haydi bakalım, yolculuğumuz da

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Dünyanın neresinde olursan ol, müzik hep yanında. turkuazradyolar.com. Sen neredeysen, müzik orada. turkuazradyolar.com. turkuazradyolar.com.
1: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğimiz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir. Turkuaz

0: Mobi.com, Turkubaz Radyo'dan mobil uygulama.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

Vay İstanbul trafiği, vay anam vay. %71 ile başladık. Günlerden çarşamba. Dostlar, bu yoğunluk bir saat sonra daha da artacak, öyle gözüküyor. Belli noktalarda trafik kazaları var. Bir defa geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Ama şöyle bir durum da var. Diğer kentlerde de yoğunluklar yaşanıyor. İstanbul'dan diğer kentlere de selamlar. Batman'a bir merhaba yollayalım. İstanbul'da görevdeyken kendisiyle tanışmıştım. Sevgili Ramazan komiserim, yakışıklı komiserim, ne haber? İyisin. Arkadaşlarla beraber seni dinliyoruz. Batman'da mesaideyiz. Osman'a, Mesut'a, Esat'a ve Onur'a

0: Ramazan sana ve arkadaşlarına selamlar. Bakalım kimler nerede neler yapıyor. Afyon'dayız sevgili Güler. Burada kim varmış?
1: Merhaba Ayhan abi.
0: Canım.
1: Okulda ödevlerimi bitiriyorum ama bugün okulda ödevlerimi bitiremedim. O yüzden
0: evde mi?
1: Ödevleri evde...
0: Ben de öyle yapıyordum. Okulda olmazsam ben eve geliyordum. Ders çalışırken de mesela radyo dinliyordum.
1: Ödevlerimi evde yapacağım. Heh. Hem de seni dinleyeceğim.
0: Aferin sana.
1: Seni çok seviyorum. Bay bay.
0: Bay bay. Teşekkür ediyorum. Hoşça kal. Ben de sizleri seviyorum. Evlatlar sağ olun, var olun. Hüseyin ve Halime, onlar Bodrum'dan İstanbul'a yola çıkmışlar. Bir taraftan da Radyo Turkuaz dinliyorlar. Onlara da selamlar iletelim. Hatay'dayız Meryem. Vallahi Radyo Turkuaz'ı keyifle dinliyoruz. Kap trafik olduğunda Radyo Turkuaz dinlemek acayip hoşumuza gidiyor demiş. Eyvallah, o yoğunluğu alıyorsak ne mutlu bana. Rize'deyiz. Muhsin Bey, size ve komşulara selamlar her zaman olduğu gibi. O da Radyo Turkuaz dinliyor. Dostlar, çok kısa bir reklam arası.
2: Bir reklam.

Gülşah insan kaynaklarından bildiriyorum, açık tık diyor. Hangi şirketin insan kaynakları siz? Herhangi bir şirketin insan kaynağısanız orada kralsınız demektir. Sizi nasıl aç bırakıyorlar? O kısmı anlayamadım. Ya iki dürüm getirtiremiyorsanız bence o işte bir arıza var. Eyvallah. Mardin'e bir selam Resul. Yok, o organizasyonda ben yokum. Öyle bir vakit yok zaten. Ama yine güzel bir organizasyon olacağını düşünüyorum. Mardin'de

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

GK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi

0: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
1: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
0: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
2: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğimiz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Sen neredeysen müzik orada. Turkuaz Radyolar.com. Turkuaz Radyolar.com.

saat 6 gibi ortaya bir konu atarız. Yine sizlerin o güzel yorumlarıyla ortalığı biraz şenlendiririz. Bence iyi olur. 0505 188 30 çift 0 WhatsApp hattımız sesli ve yazılı mesajlar için gönderiyoruz.

İstanbul'da basın ekspres yolu iki telli güneşli istikametinde maalesef bir yaralanmalı kaza meydana gelmiş. Ondan dolayı kaza gerçi olsa da olmasa da trafik her zaman orada yoğun, o ayrı. Hani diyeceksiniz ki o zaman yoğun trafikte bu kaza nasıl oluyor? Genellikle motosikletle ilgili kazalar olduğu hep söyleniyor. Bizlere dolaştırılan haberler bu yönde. Bu yoğunlukta bu kaza meydana gelmiş. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Ankara'da durum nedir? İzmir'de, Antalya'da, Bursa'da, Diyarbakır'da, Trabzon'da. Siz de bulunduğunuz kentten bizlere en azından bir trafik raporu gönderebilirsiniz. Ya da şeyi merak ediyor musunuz acaba, sesli mesaj yollasam Radyo Turkuaz'da sesim nasıl duyulur? Kendimi duyarsam nasıl olur? Bak o ilginç bir his, onu bir yaşayın bence. Gerçekten onu merak ediyorsanız bir yaşayın. Sesli mesaj yollayın WhatsApp'tan. Kendinizi radyoda bir duyun bakalım, beğenecek misiniz?

0: koynuna dolanayım mahşere kadar.
1: Radyo Turkuaz'ın en sevdiğimiz hali, hem geçmiş hem günümüz güzel şarkılar ard arda gelmeye devam ediyor dostlar. Çok kısa bir reklam arası, 30 saniye tekrar buradayız.
2: Bir reklam.
3: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
4: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
2: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

0: Sevgili kardeşim İsmail bir dönem benimle beraberdi yıllar evvel. Şu anda o da Radyo Turkuaz dinliyor. Ona da bir selam yollayalım. Tabii Ayhan abisiyle beraber olunca o da alışmış bizim anonslara. Unutmamış geçmiş yılları.
1: Avrupa'nın ve Balkanların en keyifli, en eğlenceli radyocusuyla Eyvallah. O güzel show devam ediyor.
0: Vay, sende hala bir şeyler var İsmail. Var var bir şeyler var. Devam edelim bakalım. Burada kim varmış? İyi akşamlar.
2: Zaferin, termalin, lezzetin başkenti Afyon'dan herkese iyi akşamlar.
0: Afyon Karahisar, evet.
2: Afyon'da trafik çok yoğun, bunu bildirmek istedim.
0: Eyvallah, merkezdedir o yoğunluk. Değil mi? Devam edelim. Burada kim var?
3: Herkese iyi akşamlar. Ben
0: efendim,
3: Hatay'dan Bayram.
0: Bayram hoş geldin.
3: İşten çıktım, evime gidiyorum.
0: Tamam.
3: Yayladan'dan Kırıkan'a giden bir yolculuk bu.
0: Hadi iyi yolculuklar sana.
3: 20 günlük yeni doğan bir çocuğum var.
0: Öyle mi?
4: Helal olsun sana be. Öpün ulan.
0: Vallahi helal olsun. 20 günlük. Oy mis kokuyordur o şimdi.
3: Onu çok özledim. Sevmeye gidiyorum.
0: Hadi bakalım bizim için
3: herkese
0: de sev.
3: Herkese Hatay'dan selamlar.
0: Oy bıcır bıcır o. Bıcır bıcır.

0: geçtim ve sizin sesinizi radyoda duyun dediğinizi duyar gibi oldum.
1: Son. Evet ya, hani merak edenler varsa sesim acaba radyoda nasıl çıkacak falan diye. Çünkü insanlar aslında kendi sesleri duymaya yabancılardır. Duydukları zaman da bir garipserler. Aa, bu benim sesim mi diye. Bunu bir deneyin yani.
0: Buna yetiştim.
1: Evet.
0: Ben de Bursa'dan sizlere selam vermek istiyorum.
1: Eyvallah, Bursa'dan arıyor dinleyicimiz.
2: Yahu seni bir yerden gözüm ısırıyor ama nereden?
1: Radyo Turkuaz dinleyicisi. Buyurun.
0: Güzel bir akşam diliyorum
1: herkese. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hoş
0: keyifle,
1: geldiniz. Sağ olun.
0: Huzurla, mutlulukla.
1: Sağ olun.
2: Teşekkür ederim.
1: Sağ olun. Battal bizi Almanya'dan selamlıyor. Sevgili eşimle işten geldik. Bize de bir selam yollar mısınız? Sevdama selam. Peki. İzmir'de İzilhan Dağları'nda artık çiçekler olan güzel İzmir'den selamlar olsun. Tamam. Peki. Selamları İzmir'e. Aydın'dayız, kucak dolusu selamlar. Bugün benim canım kızım Ceylim'in doğum günü. Ceylim, doğum günüymüş bugün senin. Nice güzel yaşlara.

0: aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.

0: Dünyanın neresinde olursan ol, müzik hep yanında. turkuazradyolar.com.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla

0: mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 7 Ekim 1966 yılında ilk Türk otomobiline Anadolu adı verildi. Aynı zamanda 7 Ekim 2015'te Nobel Kimya Ödülü'ne Aziz Sancar layık görüldü.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.

0: her yerde trafik var. Hem mesajlar geliyor hem de ben de bir taraftan da sosyal medyada bakıyorum. O yüzden hani sadece İstanbul diye ayırmıyoruz. Mesela Eskişehir'e gidelim. Hocam selamlar. Şeyma Nur.
1: Biliyorum. Eskişehir Anadolu Üniversitesi kampüsünden sizi dinliyorum.
0: Buyurun hocam.
1: Ve Eskişehir'de trafik kampüste başlıyor. 5.30'da çıkış yapıyoruz. Ama 6'ya kadar kampüsten çıkamıyoruz.
0: Kampüsün içinde bile trafik var. Hocam nasıl iş? Hocam akademisyen miyiz bu arada? Hocam diyorum ama öğrenci de olabilirsiniz. Ben de meraktan Şeyma Nur Hanım, az evvel Google haritalardan tabii geldiğim biliyorum da üniversitenin şöyle bir durumuna baktım. Oradan çıkışlar var mı yok mu diye. Tabii oralar da yoğunlaştı. Biz tabii İstanbul'u sadece yoğun olarak görüyoruz ama oralar da feci. Dediğiniz doğru.
1: İnsanların evlerine gitmesi neredeyse 1-1.5 saati buluyor.
0: Allah Allah, Eskişehir'e bak.
1: Ve bu durum hakkında bir çözüm bekliyoruz yetkililerden.
0: Peki, Eskişehir bizi dinliyor. Biz de en azından bunu duyurmuş olalım. Başta üniversite kampüsü olmak üzere şehir merkezinden evlere gidişlerde sorunlar yaşanıyormuş, benden söylemesi. Ha söyledim de çözülecek, o da ayrı ama sonuçta herkes dinliyor, biz de buradan duyuralım. Teşekkürler. Mardin'den selamlar veteriner hekim Ulaş'la Hasan.

0: Allah'tan trafik çekilmez, eyvallah. Nereye yine? Doğuma falan mı? Burada kim var acaba? Buyurun.
1: Biz de sizi dinliyoruz.
0: Oo, kimsiniz siz?
1: Ben de dinliyorum.
0: Tamam. Dinlediğiniz için mutlu oldum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Çocuklar da kendi seslerini duyunca radyoda mutlu oluyorlar. İşin gerçeği bu. Sivas'a bir merhaba. Emre, nasılsın? Sivas'ta trafik konusunda çok rahat. Mesela diyor, aslında biz bir uçtan bir uca 15 dakikada gidiyoruz. E tabii 15 dakikada gidersin. Bütün Sivaslılar İstanbul'da olduğu için. Sivas merkezindeki Sivaslı sayısıyla İstanbul'daki Sivas sayısına baktın mı? İstanbul'da daha fazla. Ama diyor sevgili Emre çözümü de önermiş. İstanbul'daki bütün Sivaslıları memlekete bekliyoruz. Bu şekilde İstanbul rahatlar demiş. Helal.
2: Helal olsun sana be. Öpün ulan.
0: Bu da çözüm önerilerinden bir tanesi olsun. Dostlar, bir haber merkezine bağlanalım. Yurt ve dünya gündemini alalım. Sonra tekrar görüşelim.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti milletvekilleri buluşmasında konuştu. Erdoğan, milletin işini aşını koruma irademiz tam, ne pahasına olursa olsun bundan ödün vermeyeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-Rusya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel meseleler ele alındı. Gazze'de dünya 3 yıldır tarihin en büyük katliamına tanık oluyor. Katil İsrail'in saldırılarında 74.243 kişi yaşamını yitirdi. 175.232 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybedenlerin 21.745'i çocuk. Saldırılarda binaların %82'si zarar gördü. Okullar yıkıldı, hastaneler kullanılamaz hale geldi. Gazze'de görev yapan her 5 gazeteciden biri saldırılarda hayatını kaybetti. Tasfiye edilen fonlara ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Meclise tasfiye edilen fonlarla ilgili yeni bir kanun teklifi sunulacak. 11 maddelik teklifin Ekim ayı içinde yasalaşması bekleniyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde batan yolcu gemisindeki yolculardan birinin daha cesedine ulaşıldı. Faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi. Hava sıcaklıkları bugünden itibaren yurdun batısından başlayarak artacak. Hafta sonunda kuzey ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde olacak. Kış için konserve hazırlayanları uzmanlar uyardı. Uygun koşullarda saklanmayan konservelerde bakteri gelişimi olabiliyor. Bu bakterilerin oluşturduğu toksinlerde ağır zehirlenmelere yol açabiliyor. Özellikle kapağı şişmiş, sızıntı yapmış kavanozlara dikkat etmek gerekiyor. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

0: motor yağları Hop Dedik Show sizler için yayındayız. Her geçen dakika İstanbul'da trafik yoğunluğu da artmaya devam ediyor şu anda. Yoğunluk seviyesi %74. Yollarda olanlara selamlar iletiyorum. Yurt dışındaki dinleyicilerime de bir merhaba. Şöyle kısa böyle güzel bir konu yapalım mı, ne dersiniz? Hem hanımefendi hem beyefendilerden görüş almış oluruz. Şimdi bir reklam arası verelim. Reklamlardan sonra şöyle güzel günün konusunu ortaya bir atalım. Bakalım kimler neler söyleyecek ki şu açıdan yorumlarınız o kadar güzel oluyor ki, esprileriniz falan. Benim bile aklıma gelmeyecek çeşitli detaylar. O yüzden sizlerin yorumlarına güveniyorum. Önce bir reklam, sonra tekrar buradayız.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Ben mühendis uzay biyoloğu olacağım.
5: Ben dijital arkeolog.
6: Ben iklim mühendisi olacağım.
7: Çocukların yarın ne seçeceği?

0: de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
2: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix.
3: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında Hyundai

0: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
1: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar'da ve

0: köşesinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracını

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

0: orada neler oluyor? Buyurun.
1: Herkese merhaba.
0: Merhaba.
1: Biz Yozgat Bozok Araştırma Hastanesi'nin doktorları olarak Yozgat'tan Sorgun'a doğru yoldayız.
0: İyi yolculuklar hocam.
1: Ve sizi dinliyoruz.
0: Teşekkür ederiz.
1: Şu anda yollar bomboş.
0: Ay ne güzel.
1: Hava
0: hadi
1: çok
0: bakalım.
1: Güzel.
0: Ay güzel.
1: Hepinize selamlar. İyi akşamlar.
0: Peki.

0: kimse yok, içimde. Bazı şarkıların adı vardır dostlar. Bu şarkının da ismi şu: Seni Her Gördüğümde. Ama aslında parçanın adı bu olmasına rağmen herkes bu şarkıyı İnan Ki diye söyler. Erkin Koray'ın unutulmaz şarkısı. Ya bu şarkı 1969 yılında ilk kez okunduğunda birçoğunuz hayatta bile değildiniz ama dün gibi görüyorsunuz, hala çok güzel bir şarkı. Siz karar verin, şarkının adı İnan Ki mi yoksa Seni Her Gördüğümde mi? Enteresan bir durum benden size. Böyle minik bir bilgi olsun. Şimdi az evvel bir Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi Merkez Kampüs'ten çıkış bizi çok yoruyor, buna bir çare dedi hocamız. Bunun üzerine Tahsin Bey de diyor ki,
1: Eskişehir'deki hocama tavsiye, evet, tamam var. Eskişehir'in en güzel çözümü.
0: Evet.
1: Her yere maksimum 45 dakika 1 saatte varırsın tabağımayla. 1,5 saat trafikte uğraşmaya gerek yok.
0: Peki, bu da bir çözüm yolu. Aydın'a gidelim. Aydın'da durum nedir?
2: Herkese merhaba. Bizim Aydın'daki üniversite de aynı.
0: Ha, nedir?
2: Yukarıdan aşağı inmesi 1 saat, 2 saati buluyor.
0: Allah Aydın, Allah.
2: Trafik felç.
0: Öyle mi ya?
2: Saygılar, sevgiler.
0: Eyvallah, teşekkür ederiz. Vallahi ne bileyim, her yerde böyle yoğunluklar varmış. Dostlar, WhatsApp hattımız 0505-188-30-0. Yorumunuzu alayım. Aslında buna benzer bir konuyu birkaç kez işlemiştik ama bu daha enteresan bir detay. Nikah şahitliği üzerine konuşacağız. Dostluğunuzu bitirebilirmiş.
3: Amanim bu.
0: Evet, öyle diyor. Kadim bir inanca göre birbirine nikah şahidi olan iki arkadaşın dostluğu zamanla bozulur. Araları iyice açılır ve birbirleriyle konuşmamayı başlarlarmış. Sizin başınıza böyle bir şey geldi mi? Onu merak ediyorum. Yani nikah şahidi olup da sonradan o çiftle görüşmeme durumunuz oldu mu? Hadi ilginç bir şey. Biz konuyu bir keresinde işlediğimizde şöyle demiştik: uğursuz geldiniz mi diye birçok kişi evet dedi ya. Yani kime nikah şahidi olsam bir süre sonra boşandılar falan demişlerdi. Şimdi nikah şahitliği dostluğunuzu bitirebilir. Kadim bir inanca göre, hangi kadim inanç onunla ilgili bir detay verilmemiş ama birbirine nikah şahidi olan iki arkadaşın dostluğu zamanla bozulup araları açılıyormuş. Birbirleriyle konuşmayı bırakıyorlarmış. Siz nikah şahidi oldunuz mu? Bir, nikah şahidi olduğunuz evlilik halen devam ediyor mu? İki, yani bittiyse de onun sebebini siz söyleyebilirsiniz. Ben uğursuz geldim de diyebilirsiniz. Onlar anlaşamadı da diyebilirsiniz. Merak ediyorum. Peki nikah şahitliği yaptığınız kişiyle aranız bozuldu mu? Ya da siz evlenmişsinizdir, nikah şahidiniz vardır, onunla aranız bozuldu mu? Samimi bir açıklama bekliyoruz. Bakalım kimler neler söyleyecekler. 0505-188-30-0 WhatsApp hattımız. Dileyen sesli, dileyen yazılı mesajlarını gönderebilir. Çünkü öyle enteresan örnekler var ki. Gel benim nikah şahidim ol diyene aman abi ben karışmayayım diyenler de varmış bu arada. Onu da söyleyeyim size. Niye böyle oldu bu işler? Merak ediyoruz. Bir reklam arası.
4: Bir reklam. Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1.259.000 lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
5: Bir reklam. Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

güzel cevaplar gelmeye başladı. Bayıldım bu duruma. Daha kendime gelemedim. Öksürüyoruz bir taraftan da. Jack mesajını aldım. Şimdi onlar bir WhatsApp grubu oluşturmuşlar. Bu WhatsApp grubunun ismi Hop Dedik Ayhanlar. Aman imbo. Valla güzel fikir. Orada liseli arkadaşlarımız var. Onlar da beni ara ara dinliyorlarmış. Şimdi de çok seviyorlarmış. Tamam o zaman. Ceylin, Irmak, Rüzgar, Seymen, Eren ve diğer arkadaşların selamı varmış. Eyvallah, ben de onlara selam yolluyorum. Arkadaşlar selamlar, iyi akşamlar. Güzel mesajlar geliyor. Übeyt abi bir dakika, mesaj çok uzun ya. Ay bu uzun yolluyorsun, bak yayınlayamıyorum. Ne olur biraz kısalt onu. 25-30 saniye yeter Übeyt abi ya. Çok uzun ama ya. Sana da-

0: İyi akşamlar. Almanya'ya da bir selam yollayalım.
1: Hop dedik, merhaba.
0: Merhabalar efendim.
1: Almanya'dan Hamdi.
0: Hamdi Bey.
1: Selam ediyorum herkese.
0: Teşekkür ederiz. Aldık selamınızı. Selam. Buyurun. Eyvallah.
1: Gene bir boya işi aldım. Boya yaparken seni dinlemek çok güzel oluyor.
0: Güzel. Hadi Allah kolaylık versin. Bol kazanç dileriz.
1: Hayallere dalıp gidiyorum elimde fırça.
0: Ay ne güzel ya. Eşlik ediyoruz.
1: Buradan böyle işte çalışıyoruz. Evet. Havalar soğuyor.
0: Soğuk.
1: Yol trafiğini sorarsan.
0: Evet.
1: Ne bileyim, Bayern'de.
0: Bayern.
1: Yolları çok kazdılar.
0: Bayern eyalet değil mi? Başkenti Münih, öyle biliyorum ben, yanlış bilmiyorum.
1: Her yerde kazılmış yollar var. O yüzden biraz biz de bekliyoruz. Sıkıntı yok.
0: Bütün yaz niye çalışmamışlar onlar, okullar kapalıyken?
2: Yok deme.
0: Elin Alman'ı da şimdi başlamış yol çalışmaya.
3: Bu ne be?
0: Ne bileyim ben. Devam edelim bakalım. Başkan kolay gelsin, teşekkür ediyorum. Şimdi efendim, kadim bir inanç demişler, öyle bir haber yapmışlar. Hangi kadim inancı onu da bilemiyoruz. Birbirine nikah şahidi olan iki arkadaşın dostluğu zamanla bozuluyormuş. Allah Allah, niye öyle? Bir bakalım, buyurun.
4: Selamünaleyküm, hop dedik Ayhan.
0: Aleykümselam.
4: Ben Yalçın, servis şoförüyüm.
0: Evet.
4: Vallahi öyle konuya nokta bastık ki süper.
0: Tamam.
4: Caminin imamı beni arıyor. Diyor ki Yalçın diyor, bir camiye gel diyor. Dedim niye geliyorum? Gel gel, az işimiz var diyor. Camiye gidiyorum. Heh. Bir bakıyorum hoca nikah kıyıyor.
0: He, imam nikah.
4: Şahit olacağım. Ben tanımıyorum ki onları, nasıl şahit olacağım?
0: He, hoca okey diyorsa yine de olmuyor mu?
4: O ya, bir şey olmaz, ben tanıyorum diyor.
0: He, ama usul nasıldır o işte, onu tam bilmiyorum, o yüzden soruyorum. Yani imam nikahında yoldan geçen de çağrılır ya, gel Allah işte hayırına şu nikaha sen de şahit ol diye, tanınması mı gerekiyor illa?
4: Dedim vallahi kusura bakma hocam, ben tanımadığım kişiye şahit olmam. Yani haklı olarak şahit olmadım.
0: Bilmiyorum.
4: Tanımıyorum ki kim bunlar.
0: Tamam
4: yani.
0: Usul nasıl onu bilemiyorum. Eyvah, usul nasıl bilmiyorum. O yüzden bir şey diyemiyorum.
5: Ne diyor, ne diyor?
0: Hocaya kızmış şahit yazdı diye.
5: Ha, iyi iyi.
0: Aman ne bileyim, bilemiyorum ki. Duygu Hanım buyurun lütfen, sizden alalım.
6: Şahit oldum. Bir çıktı, tanıştırdım tarafları.
0: Ha, tamam.
6: Dedim ki eğer evlenirseniz dedim, nikah şahidiniz ben olacağım dedim. O şartla tanıştırıyorum dedim.
0: Tamam.
6: Bir sorun da yaşamadık. Çocukları da var şimdi. Çok da mutlular.
0: Ama bir sorunlu olanlardan bahsediyoruz bu arada. O yüzden, ama sizde yaşanmamış. Gayet güzel. Hadi nazar değmesin o zaman. Dostlar, görüşleri almaya devam edeceğiz. Bir reklam arası verelim. Sonrasında tekrar görüşelim.
7: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
0: Reklam.
8: Gerçek Akses kızı büyük haberi verir. Akses'in 25. yılında toplamda 25 bin TL'ye varan çift para.
9: Sen de hemen cüzdandan kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25 bin TL'ye varan çift para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.

0: Para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
5: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026, 28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
6: Yamanlar

0: radyoları, Radyo Turkuaz dinleyicilerimize selamlar iletiyoruz. Herkese bir merhaba. Radyoların yeni açanlara da selamlar, kolaylıklar. Dünyanın dört bir yanı. Übeyt Bey'in mesajı için uzun demiştim ama orada bir hayat dersi var. O yüzden onu bir yayınlayalım ya. Uzun olsa da yayınlayalım. Buyurun.
1: Ayhan Bey, iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar Übeyt Bey.
1: Konya'dan Übeyt.
0: Hoş geldiniz. Buyurun.
1: Ben başıma gelen bir hadise, bir bankacı bir arkadaşım vardı.
0: Tamam.
1: Bankaya da yeni başlamış bir bayan.
0: Tamam.
1: İkisine çöp çatanlık yaptım. Evlendiler.
0: Evet. Tamam, güzel olmuş, çöp çatanlık yaptınız. Sonra ne oldu?
1: Önceleri çok iyiydik ailecek. İşte Allah ne muradın varsa versin.
0: Evet.
1: Abi sen çok iyi insansın diyorlardı.
0: Tamam, sonra?
1: Ayrıldılar sonra.
0: Ha, peki sizi etkileyen durumu ne oldu? Tarafı ne oldu?
1: Her ikisi de benimle görüşmemeye başladı.
0: Kaçınılan son. Şimdi efendim, nikah şahitliği dostluğunuzu bitirebilir. Kadim bir inanca göre diye başlangıç yapmış ama kadim inancı çok böyle hangisidir, neresidir onu bilemiyorum. Fakat görüyorsunuz bu topraklarda, bu coğrafyada da bu yaşanıyor. Beyefendinin suçu yok. Tanıştırmış, çöp çatanlık yapmış. Sonrasında ayrılmışlar. Üstüne bir de Übeyt abiyle görüşmüyorlar. Sonra ne oldu abi?
1: Kendileri de görüşmüyorlar, ayrıldılar zaten.
0: Onlar da görüşmüyorlar. He.
1: O bana çok iyi insansın diyen adamlar.
0: Tamam.
1: Ve bayan, Allah belanı versin demeye başladılar.
0: Eyvah. Yani... Allah be. Tövbe estağfurullah.
2: Amanim bu.
0: Übeyt abi, seni çok iyi anladım. Hani bir dakika çok uzun dedim ama derdin ancak böyle anlatılırmış.
3: Sizi çok iyi anlıyor ve çok takdir ediyorum.
0: Vallahi. Vay arkadaş ya. Yani iyi bir şey yapmaya çalıştınız ama onların mutsuzluğundan siz bela aldınız.
1: Sağa sola diyorlarmış. Böyle bir olay başıma geldi. Tavsiye etmiyorum. Nikah şahitliğinde çöp çatanlığı da kesinlikle tavsiye etmiyorum. İyi akşamlar.
0: Hısanet, hiç bu işlere bulaşmayın diyorlar. Hayırlı bir iş olun. Görebilirsiniz bunu ama başınıza bunlar

0: da gelebilir. Üstüne üstlük. Baksanıza kötü sözler de söylenmiş. Eyvah. Eyvah. Kısa bir reklam.
1: Bir reklam.
2: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
3: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.

0: yapayım dersiniz. Sonradan bumerang gibi iş dönüp dolaşıp size gelir. Az evvel Dubeyit abinin de söylediği gibi çöp çatanlık yaptım. Evlendiler. Sonrasında bana bela okudular diye.
1: Korkunç bir şey bu.
0: Bence de korkunç bir şey. O yüzden bulaşıp bulaşmamak arası bu işlere son karar tabii ki sizlerde dostlar. Şimdi 2 dakikalık bir reklam arası verelim, sonra tekrar görüşelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.

0: maksi puanla yolculuk maksimumda.
1: 1 Ekim 15 Kasım tarihleri arasında İşcep'ten veya Maksimum Mobil'den kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişlerinizde 500 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr ve shell.com.tr'de.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
5: Biz

İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
1: Haydi bakalım, devam ediyoruz. Her ay dinleyicilerimize Lubex'ten motor yağları da dağıtıyoruz. Ekim ayında yine talihlilerimizi bir kere daha şöyle bir sevindireceğiz. Yakın zamanda diyelim, buradan Lubex'e de selamlarımızı iletelim. Şimdi yakın zaman demişken tarihten de size bir not düşeyim. Zaman çabuk geçiyor. Anne ve babalar, çocuklarınız okuyorsa eğer. Şimdi okullarda ilk ara tatil geliyor. Diyeceksiniz ki Kasım'da değil mi? Kasım, ama hani bir ay diyelim. Yine de belki takviminizde not almak istersiniz. Çünkü özellikle çalışan anne ve babalar için bu ara tatiller biraz sıkıntılı. Çocukları kime bırakacağız? Nasıl olacak o işler diye. 16 ila 20 Kasım arası ara tatil. Son ders günü 13 Kasım Cuma günü. Hafta sonları eklenince 14 Kasım'dan 22 Kasım'a kadar tam 9 gün okul yok. Okullar 23 Kasım Pazartesi günü yeniden açılacakmış. Artık ona göre siz de planlamanızı yapın. Hani zaman da bir taraftan geçiyor. Ben de size takvim olarak bunu iletmiş olayım. Şimdi Nur Hanım diyor ki, annemin bana nasihati: hiç kimseye evlilik konusunda kardeşin dahi olsa aracı olma. Çünkü iyi giderse el ele tutuşup sana teşekkür etmezler. özür diliyorum. Ama kötü giderse sana derler ki bizi sen yaktın, sen tanıştırdın, evlenmemize sebep oldun. Şahitlik de aynısı diyor.

Bir dinleyicimiz Aykut Bey diyor ki iki kişiye nikah şahidi oldum. İkisi de can ciğer arkadaşımdı ama ne oldu? Evlendikten sonra değiştiler. Şimdi ne selam ne dua. Allah yine de gönüllerine göre versin diyor. Görüşmüyoruz demiş. İzmir'deyiz Mehmet Bey. Benim de hala oğlu nikah şahidimdi. Ama geçen zaman zarfında artık konuşmuyoruz. Biz de bu arada 9 Eylül'de 40. Eylül yıl dönümümüzü kutladık diyor. Anladım. O tabii nikah şahitliği de başka bir mevzu olmuştur. Ondan dolayı da olabilir. İstanbul'dan İbrahim. Ya o öyle değil diyor. Yani benim şu ana kadar şahit olduğum hiçbir nikah bozulmadı. Çok şükür hepsi çok mutlular. Bence böyle saçma sapan şeylere de inanılmasın diyor. Peki ama biz de en azından buradan bu örnekleri de verelim. Bakın iyi niyetle yaptığınız işlerde. Ondan sonra cuma. Buna dönebilir bizden size söylemesi. Şimdi

yarışmasına yeni katılan tüm dinleyicilerimize selamlar, saygılar. Saatlerimizi ayarlayalım. Akşamın 7'sini bulduk. İstanbul trafiğinde yoğunluk asla düşmedi. %74. Ben de 8 gibi yayından çıkacağım. Gideceğimiz yerler var ama nasıl gideceğiz? Birazdan buradayız.

0: Radyo Turkuaz, iyi akşamlar. Şimdi efendim, radyo, bizim radyomuza çok mesaj geliyor bir defa. Hani böyle Instagram'da video çekenler oluyor ya, işte yalancıdan böyle radyo anonsu falan yapıyorlar. Adam gelen mesaj yok ama kendisi sallıyor gibi. Onları mesela bazen bize yolluyorsunuz. Bir defa hem kendi programım yıllardan bu yana, hem de Radyo Turkuaz'daki tüm programlar için söyleyebilirim. Bizim böyle sallama mesajımız asla olmaz. Onu bir defa söyleyeyim. Tam tersi, çok geldiği için okuyamadığımız mesajlar var. Sonradan düzülüyoruz. Erzurum'dan Aslı Hanım, sizinki de öyle. Sizden ricam ama Aslı Hanım, şöyle bir mesaj attınız ya, beklemede kalın. Şimdi o mesajın altına bir tane daha bir şey yazınca tam sizin mesajı okuyacakken çat sıranızı kaybediyorsunuz. Tam okuyacağım bir daha atıyorsunuz, yine sıranızı kaybediyorsunuz. O yüzden beklemede kalın lütfen. Sisteme gerek yok ya, çok mesaj var. Biz de durumu idare etmeye çalışıyoruz. Hem size Erzurum'dan Aslı Hanım, orada da şiddetli yağmur varmış, hava kapalıymış, sonbahar havası yaşıyorlarmış. Oraya bir selam. Ama dediğim gibi tüm mesaj atanlardan ricamız, bir mesaj attığınız zaman şöyle bir beklemede kalın. Sırayla okuyarak gelirken tam o arada bir tane daha bir şey atınca hop siz alta doğru kayıyorsunuz bu sefer. Ne demek istediğimi anladınız. Şimdi devam edelim. Buyurun, iyi akşamlar.
1: Ayhan abi, hayırlı akşamlar.
0: Burak.
1: Benim şöyle bir olay oldu.
0: Tabii.
1: İzmir'den Burak Şefler.
0: Buyurun.
1: Ben son ana kadar nikah şahidi olacaktım. İşte illa sen ol, illa sen ol şahit. Tamam dedim. Sadıç oluruz, önemli değil.
0: Tamam.
1: Tam nikah kıyılacak.
0: Ne oldu? Ayrıldılar mı?
1: Ya işte şu arkadaş vardı da ismini vermeyeyim ikisinin de.
0: Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kesin gelin hanım karar vermiştir ona. Benim bildiğim, şu anda bütün dinleyicilerim beni dinliyor. Düğün ve merasim işlerinde ipler gelin hanımın elindedir. O ne isterse o olur. Davet edilecek kişilerden tutun da masa düzenine kadar, eğer bir düğün yapılıyorsa ya da nikah kıyılacaksa aynı şekilde kimler davet edilecek. Bunların hepsini gelin hanımlar durumu böyle bir idare ederler, yara ortalığı bir karıştırırlar. Öyle diyeyim size. Kesin öyle yani. Senin arkadaşın senin için doğrudur, söz vermiştir ama orada bir şeyler dönmüş belli. Sonra ne oldu?
1: O olacak. İyi dedim, o olsun. O oldu. O zamandan beri konuşmuyorum. Bu var 10 seneyi geçti düğün. Nikah yani.

Vay vay vay vay vay. Teşekkür ediyoruz gelen mesajlara, sağ olun, var olun. Yine yollardan, yine havadan, yine bulunduğunuz kentten haberler yollayabilirsiniz. 0505 188 30 çift 0 WhatsApp hattımız. Konu hakkında şahane mesajlar geldi.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe.
3: Sen neredeysen, müzik orada. Turkuazradyolar.com.
4: Turkuazradyolar.com.
5: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
7: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
6: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
8: İdefix. Petrol ofisinde şansa yaklaşıyor.

0: Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister ol. Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
1: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
1: Mutlu akü bir numara.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler:

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: idare edelim. Son mesajlar. Uğur'cum merhaba. Özür dilerim.
1: Ayhan abi merhaba.
0: Efendim.
1: Giresun'dan Uğur ben.
0: Giresun. Buyur.
1: Ya ben kimseye şahit olmadım ama bir nikahta samimi arkadaşlarımla nikahında Son Pişmanlık Neye Yarar isimli şarkıyı açmıştım.
0: Sen çaldırdın yani o şarkıyı.
1: Herkes bana cephe almıştı. Beni yadırgamışlardı. Bana artık böyle ağza alınmayacak neler söylemişlerdi.
0: Sen bunu şaka olsun diye mi yaptın? Ama düğünde hani izin alsaydın keşke. O da çok böyle manidar bir şarkı ya.
1: Ama Allah büyük. 6 ay sonra boşandılar. Herkes lafıma
0: ya,
1: geldi.
0: Yapma ya.
1: Görüşmek üzere. Kendinize iyi
0: bakın. Eyvallah. Peki, teşekkür ederim. Efendim arkadaşıma nikah şahit oldum, nikah biter bitmez gelinden dolayı her iki tarafta bana beddua etti, şu anda görüşmüyoruz. Sonrasında onlar da boşandı diyor ama neler yaşamışsınız böyle. Hasan'a bir selam yollayalım mı? Tamam, yollayalım. İyi akşamlar, Giresun'dayız, gelin görümce sizi dinliyoruz. Eyvallah, selamlar. Gül benim adım, şu anda Sivas'tan selamlar. Sivas halk otobüsünde siz dinleniyorsunuz diyor. Oo, ben Sivas'ta askerliğimi yaptım Temeltepe'de. Sivas'taki tüm dinleyicilerimize, şu an otobüste bulunan herkese selamlarımı iletiyorum. Sivas'ımıza da güzel bir akşam olsun diyelim. Artık biraz şarkılarla yol alalım bence. Hem benim ses de yavaş yavaş gidiyor, durumu toparlamış olalım. Haydi bakalım. Katılan, mesaj yollayan herkese teşekkürler.

zamanında sizin aracılığınızla sevdiğim kıza şarkı çaldınız. Bir şeyler yazdım. Duygulara tercüman olduğunuz için teşekkürler. Ben onu çok seviyorum. İzmir Tire'den. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Emre Adana'dan. Sen bizim ailemizdensin demiş. Çok teşekkür ediyorum. Emre'cim yoldasın. Sevdiklerin de yanındadır. Onlara da selamlar. Güzel bir Adana akşamı olsun.

Çok teşekkür ediyorum. Çok naziksin. Sağ olasın. Avusturya'ya selamlar iletelim. Dostlar bir reklam arası. Sonrasında vallahi yine Şampiyonlar Ligi yaptık. Günün özel şarkılarında açılışı Ferdi Özben'le yapacağız. Sonrasında Zerrin Özer, Sıla, Ebru Gündeş, Ferhat Göçer burada olacak. Çay ve kahveler hazır olsun.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam. Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
2: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
3: Türkcell'leri bağla hayata.
4: Yamanlar Auto Expertise'de aracınız emin.

andırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.

uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: diye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Sen ne ister ister ol. Ekspertise Dynamile.
2: Hayat değişiyor. Evler akıllanıyor. Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor. Bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa. Daha iyi bir gelecek.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Size tarlanıza bereket, cebinize de rahatlık getirecek güzel bir haberim var. Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli teknolojiyle üretilen CV Enerji AgriFlow yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha yüksek performans sunuyor. Sabahın ilk ışıklarından gün batımına kadar yüksek performans gösterecek şekilde tasarlanan AgriFlow, tozlanma, bulut geçişleri ve kısmi gölgelenme gibi zorlu koşullarda da enerji üretimini sürdürerek sulamanızın kesintisiz devam etmesine katkı sağlıyor. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli AgriFlow güneş panelleriyle daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu

Bir kez daha iyi akşamlar dostlar. Radyo Turkuaz'da Lubex motor yağları hop dedik show. İşin show tarafını tamamladık. Şimdi artık çay ve kahve yudumlamanın zamanı. Açılışı özel şarkılarda Kral Ferdi Özben'le yaptık. Ve şimdi yine 80'lerde kalalım. Döneminin en güzel şarkılarından biri daha bu kez Zerrin Özer yorumuyla geliyor.

0: bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
1: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
2: Türkcelli bana hayata.

0: Dostlar, şarkıları özellikle bölmedim. O kadar güzel ard arda buluştular ki şarkılar. Ben de burada çayımı yudum diyorum. Bu keyfi yaşayalım dedik. Şimdi bir reklam arası vereceğiz. Sonrasında artık veda zamanı.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam. Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
3: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
4: Türkcell'leri bağla hayata.
5: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
6: Yamanlar Oto Ekspertiz.
7: Arış, pırlanta, 1906'dan bu yana.
8: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir. Turkuaz

0: mobil uygulama.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
1: İdefix bilgilendiriyor. Alışveriş yaparken ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla karşılamak, bütçeyi korurken aradığınız ürünlere ulaşmayı da kolaylaştırıyor. Özellikle farklı kategorilerdeki ihtiyaçları aynı dönemde tamamlamak isteyenler için sunulan kupon, puan ve ödeme avantajları alışverişin toplam faydasını artırabiliyor. 5-11 Ekim premium günlerinde İdefix premiumlular için sunulan fırsatlarla ev yaşam, moda, spor ve outdoor ürünlerinde 1000 liraya, teknoloji ürünlerinde 2000 liraya, süpermarket ve kozmetik ürünlerinde ise 500 liraya varan kuponlardan yararlanabilirsiniz. 5-11 Ekim premium günlerinde avantajlı alışveriş fırsatlarını İdefix'te keşfedebilirsiniz. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
2: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 7 Ekim 1966 yılında ilk Türk otomobiline Anadolu adı verildi. Aynı zamanda 7 Ekim 2015'te Nobel Kimya Ödülü'ne Aziz Sancar layık görüldü. Güzellikler
2: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: sevgili Ferhat Göçer deyince bence tüm yıllardaki müzikal yaşantısında bu şarkının bende de çok ayrı bir yeri var. Ve yıllarım gittiğiyle artık noktayı koyuyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum bizde olduğunuz için. Birazdan Radyo Turkuaz'da ne güzel programlar var. Hepsi devam edecek. Yarın bir mani olmazsa saat 17'de tekrar görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Hop Dedik Show'u sundu.

Yıllar geçti, yollar geçti. Her şey geçti ömrümden. Bir sen geçmedi, bir senden geçmedi. Ve bugün hala tepiniyorsa şuranda yürüyeceğin, daha da yolun var demektir. Koş yeni yıllara, yeni yollara. Ben seni hep beklerim, kadınım nice yıllara. Ve yıllar sonra uyanırsam bir

Türkiye'nin radyosu Radyo Türkboğaz'dan herkese mutlu ve huzurlu akşamlar sevgili dinleyenler. Yine bir gece ve yine o gecenin karanlığına yükselen bir ay ışığı. Tüm çabam, gayretim yansısın yüreklerinize yakamoz yakamoz. Şarkı şarkı, şiir şiir. Merak etmeyin, ben görebiliyorum. Daha doğrusu görmek istiyorum. Sesinizi duyamasam da sesimi duyun istiyorum aynı zamanda. Sadece bir şarkı bile olsa sana seni anlatmak istiyorum. Belki gecenin en şanslısı sensindir. Kim bilir? En sevdiğim, en özel şarkın bu gece seninledir ay ışığında. Bakalım, bekleyip dinleyip göreceğiz. Radyo Türkboğaz'da ben Uğur'la ay ışığı an itibariyle başladı sevgili dinleyenler. Sesime yollarda kulak verenlere iyi yolculuklar olsun. İşlerinde dinleyenlere kolaylıklar olsun. Çoğunuzun evlerinde dinlediğini biliyorum. İyi istirahatler olsun. Ve her biriniz ay ışığına hoş gelin. Kara.

0: 爱是。
1: Gittin. Sen bana gitmek için gelmiştin. Geride yavaş yavaş eriyen bir kurşun bıraktın. Bıraktığın şekilden çok daha başkasına bürünen ve bir daha asla eskisi gibi olamayacak bir kurşun. Gerçekten bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmadı.

Beni nasıl paslı bir makasla, nasıl derinden budayıp gittiğini fark ettim. Yeni bir filiz veremeyecek kadar derindi kesip attıklarım. Sensizlikle oluşmuş hastalığıma senin bile çare olamayacağını,

Kendinize inanıyor musunuz sevgili dinleyenler? Yani ben kendime inanıyorum diyebiliyor musunuz? Yapacağınız her işte, her eylemde, atacağınız her adımda. Evvela kendinize inanarak yapıyor musunuz onu? Bazen değer verdiğimiz insanlar bizi önemsemeyecek ve belki de yanımızda olmayacaklar da. Ve bu yüzden en zor anında bile kendi yanında olmayı bilmeli insan işte. Yani tüm dünya bize karşıymış gibi hissettiğimizde bile şunu dememiz lazım. Bana inanmamanız hiç sorun değil. Ben kendime inanıyorum. İşte sevgili dinleyenler, tam olarak da bunu yapabildiğiniz takdirde aşamayacağımız hiçbir engel yoktur bence. O yüzden ben kendime inanıyorum cümlesini kendinize inanarak sıkça söyleyin.

gözlerin ne renk ve ben neden seni unutamıyorum.

Her mevsimin insanda hissiyat anlamında yoğunlaştığı farklı noktalar olabiliyor. Sonbahar böyle yaprak dökümlerini şöyle bir düşünecek olursak aslında sadeleşme, arınma, bir şekilde bir de aslında eksilmiş gibi görünen ama bir bütünleşmeye de işaret eden bir yoğunluğu var. Yani insanın mesela şu zamanda kendiyle bütünleşmesine ihtiyacı var. Diğer insanlar bakıldığında sadece ziyaretçi konumunda adeta. Hani hayatımıza geliyorlar, gidiyorlar. Dualar insanın kaderine yön verir sevgili dinleyenler. Yani yürüdüğü yolu belki değiştirmez ama varacağı yeri daha da güzelleştirebilir. Öyle olur ki her şey üst üste denk gelir ya da her şey kötü gider. İşte bunlar bizi üzmemesi gerekiyor. Yani eğer kalbinde biraz bile olsa iyi niyet varsa senin önünde de güzel hayat var demektir. Ben buna inanıyorum. Yani şu unutulmaması gerekiyor ki herkesin kaderi onun kendi kalbinin de eseri. O yüzden iyi niyetinden kaybedebilirsiniz. Birine az, birine çok. Ama iyi niyetini hiçbir zaman kaybetmemeli sevgili dinleyenler. Her şey gönlünüzce olsun. Ve gönlünüz de hep iyi kalsın.

hepimizin aslında şöyle bir düşününce farkına vardığı, kabul de ettiği ama uygulamaya geldiğinde nedense çok fazlasıyla sanki kaçar gibi uzaklaştığı bir durumdan bahsedeceğim sevgili dinleyenler. İhtiyacımız olan şeylerden iki tanesini, iki dinlenmeye ihtiyacımız olduğunu vurgulayacağım. Birincisi zihnin dinlenmeye ihtiyacı var, değil mi? İkincisi ise bedenin dinlenmeye ihtiyacı var. Mesela bugün iş gününün sonrasında gerek bedenin dinlenmesine izin vermeli, gerekse zihnin dinlenmesine de izin vermeli. Çünkü her ikisine de ihtiyacımız var. Bedenin dinlenmesi konusunda hemen hemen hepimiz şöyle oturur, sakince bir kahvemizle beraber yemek sonrası hani dinlenmek yeterli diye düşünebiliriz. Hakkımız da vardır. Ama zihnin dinlenme konusunda ne yapıyorsunuz sevgili dinleyenler? Bunu merak ettiğim için soruyorum. Zihninizin dinlenmesine müsaade ediyor musunuz? Çünkü buna hepimizin hem gün sonunda hem belli dönemlerde ihtiyacımız var. Şu an bana kulak veriyor oluşunuz bile aslında zihnimizin dinlenme yöntemlerinden biri sevgili dinleyenler. Buraya dikkat çekmek istemiştim. O yüzden teşekkür ederim. İyi dinlenmeler. Yeah.

Radyo Turkuaz'da ben Uğur'la Ayşe'nin ilk saatini yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken, her ne kadar el alem lafından ya da el alemin düşüncesini önemsemeyeceğimizden bahsetsek de, bizim üzerimize böyle yapışmış, adeta kuru ama kendini farklı noktalarda hissettiren bir el alem baskısı var sevgili dinleyenler. Her ne kadar dinlemiyorum, asla artık umursamıyorum desek de. Mesela en iyisi mi olmak istiyorsunuz? Hayır. Hedeflerimizi aslında bir yerde değiştirmeli. Ne yapmalı peki? Yeterince iyi olabilmeli mesela. Ya da ne bileyim, milyon milyon liralarla emekli olmak gibi bir hedef. Hayır. En güzel anılarla emekli olmak. Uzun bir hayat yaşamak mı mesela hedef? Hayır. Hedef bence anlamlı bir hayat yaşamak. Yani sevgili dinleyenler, bazı hedefleri daha güzelleriyle değiştirmeli bence. Bakarsınız o değişimler bizi de gayet güzel bir şekilde bulabilir.

Geceye yakışan şarkılar, ruha dokunan yazı ve şiirler. Güne huzurlu bir veda için Uğur'la Ay Işığı devam ediyor.

Her şeyden önce ihtiyacın ne olduğunu bilmeli, onu tespit etmeli sevgili dinleyenler. İnsan neden yalpaladığını, neden bir türlü tatmin olmadığını, yani şu dünyaya niye gönderildiğini bilmeli bence. İnsan ruhunu fark etmekle mükellef değil mi zaten? O ruhla biz hayattayız, can buluyoruz. Sadece vücuttan ibaret olmadığını, tatmin edilecek tek şeyin de o vücut olmadığını anlamak lazım. İnsan bir an evvel ruhunu bulmalı işte ve onun derinliklerine inmeli. Ruhun derinliklerine inmek isteyen insan bir takım fazlalıklardan da vazgeçmesi gerekiyor. Ruha yolculuk kimi zaman yakınlardan uzaklaşmak, uzaklara yakın olmak demek. Özünü bulmak için işte sözünü temizlemek.

yaşayabilmeliydi insan. Kendisiyle tanışmalı, eksikliklerini fark etmeli ve en önemlisi de kabul etmeli. Belki zor olacak ama insan bu zorluğa bile talip olmalı. Çok zaman değil, az bir zaman sonra talip olduğu zorluk ona huzuru da kazandıracaktır. İşte o yüzden ruhunu bulanlardan olalım. Ve bu şarkı da o ruhlarımıza iyi hissettirsin.

Bazı günler çok iyi hissediyoruz, bazı günlerse her şeyin başa döndüğünü, başaramayacağımızı düşünebiliyoruz. İyileşmeye, güçlenmeye giden yol kolay bir yol değil sanırım sevgili dinleyenler. Engebeli bir yol. En zor anında şunu hatırlatmalı insan kendine. Ayakta kalırsan hak ettiğin seni bulacak. İyi geleni de kötü geleni de kabul etmeli. Çünkü bu yol bizim. Bütünü kucaklamalı. Ayakta kalmalı. İşte o zaman güçlenerek ilerliyoruz. Ama şöyle de bir durum var tabii ki. Hani Uğur, bu kadar güçlenmek zorunda olmaktan bazen yoruluyorum deseniz de haklısınız sevgili dinleyenler. Ama hayat bu. Bir olmak istediğimiz var. Bunun için mücadele ediyoruz. Bir de olmak zorunda olduğumuz şeyler var. Burada da sanırım dirayetli olmalıyız.

hep savunduğum bir şeydir bu. İnsan her yıl böyle tek tek artan rakamlarla yaşamıyor. Yaşadıklarıyla yaşlanıyor. 33 yaşın içerisindeyim ve bu yaşı yaşayanlar da beni anlayacaklardır. İşte tam o dönemeçteyim.

Şöyle bir düşünecek olursam birçok şey yaşadım ama birçok şey de yaşayamadım geriye baktığımda. Yani elbette hep geriye bakarak atmıyorum adımlarımı, yoksa önümdeki tümsekleri ya da kuyuları göremem. Ama 30'lu yaşlarında şunu anlıyor insan. Meselenin çoğu zaman aşk olmadığını. Mesele dostluk, mesele güven, yol arkadaşlığı. Çok uğraş vermişim gönül kırmamak için. Pişman değilim elbette ama kendimi ihmal etmişliğin pişmanlığı yok değil işte. Yanınızda yürümek istemeyeni kendi vaktinizi çalarak ikna etmeye çalışmayın sevgili dinleyenler. Ben artık bunu iyice anladım. 30'lu yaşlarımda ikna derdiyle çok vakit kaybetmeyeceğim. Size de bunu tavsiye etmek istedim. Kendinizi daha çok önemseyin sevgili dinleyenler. Değer verdiğiniz, sizin için önemli olan duygular konusunda da hiçbir zaman ödün vermeyin.

Her şeye rağmen hala güzel insanlar var. Bundan bahsetmek biraz abes kaçabilir diyebilirsiniz. Çünkü kötülüklerin yoğunlukta olduğu, kötü şeylerin yaşandığı bir süreçte iyi insanlar, güzel insanların vurgusunu yapmak, ne bileyim, en azından umudumu taze tutmaya bir vesile oluyor bu. Yani kimsenin kötülüğünü istemeyen, kimsenin üzülmesine razı olmayan ya da kimsenin kalbini kırmak için uğraşmayan ve herkesin acısına böyle kendi acısıymış gibi sabır ve anlayış gösteren o güzel insanlar. Bu insanlar hayatınızdaysa sevgili dinleyenler, lütfen onları kaybetmeyin. Çünkü önemli olan sadece güzel olan birini bulmak değil, güzel kalan birine ait doğmak. Öyle güzel olun işte.

Radyo Turkuaz'da ben Uğur'la Ayşe'nin ikinci saatini de yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken bu saatimize gecemizin Ayşe nöbetçisi ve kısaca da hayatından

bahsederek veda edeceğiz. Bu gecemizin Ayşe nöbetçisi Yusuf Atılgan sevgili dinleyenler. 25 Ağustos 1921'de Manisa'nın Göktaşlı Mahallesi'nde dünyaya geliyor. Çocukluğu Manisa'da geçmiş, tam adı Yusuf Ziya Atılgan'dır. Ailesi tıbbiyede okumasını istemesine rağmen o öğretmen olabilmek arzusuyla Edebiyat Fakültesi'ne geçiyor. Yusuf Atılgan fakültedeki hocalarından da oldukça etkilenmiştir. Halide Edip Adıvar, Ahmet Hamdi Tanpınar, Ali Nihat Tarlan, Atılgan'ın hocalarından bazıları, özellikle Ahmet Hamdi Tanpınar'ın öğrencisi olmaktan büyük bir kıvanç duyuyormuş. Aylak Adam romanı Atılgan'ın hayatını bundan sonra devam ettireceği kadınla tanışmasına da vesile oluyor. Ankara Devlet Konservatuvarı öğrencisi Serpil Gence roman kahramanlarından Bey'i kendine oldukça yakın buluyor ve Atılgan'ın adresini bularak ona mektup yazıyor. 1973'te çıkan ikinci romanı Anayurt Oteli'nin yayınlanmasından sonra Serpil Atılgan'la 14 sene süren görüşmeleri evlilikle neticeleniyor. 1989 yılında Yusuf Atılgan birçok hastalıklardan dolayı acı çekiyor. Aynı yılın 9 Ekim günü de kalp krizi geçirerek hayata veda ediyor. Kendisini saygı ve rahmetle anıyorum. Üçüncü saatimize onun ayrılık şiiriyle başlayacağız sevgili dinleyenler. Bu vesileyle geceniz şiir olsun.

0: geli esiyor karşıdan. Kirpiklerim tozlu. Ergin başaklar geçiyor iki yanımdan. Sensiz. Bir serin denizde misin, kumda mısın? Öyle mi omzunda kuruyan deniz tuzu? Bensiz.
1: Uğurlar.
0: Çorak tarlada geçkin bir at çakalı. Bir telli kavak, bir zeytin, bir kuş. Sensiz. Evde misin? Masal söyleyenin var mı? Açık mı kapılar? Yataklar boş mu? Bensiz.

Bazı gidişler insana çok önemli şeyler öğretiyor sevgili dinleyenler. Sadece yayın esnasında değil, yayının dışında da gece gündüz bana sosyal medyadan gönderdiğiniz mesajlarla sizlerle bir nevi dertleşiyoruz da aslında. Hafta sonu Galata'ya dair bir seslenişim vardı ve o seslenişe de dinleyicilerimizden Sultan bizi Ankara'dan dinlerken o da gidişlerden şöyle öğrendiklerini paylaşmış benimle. Diyor ki ben sokak lambalarının sabah 6.15'te söndüğünü öğrendim. Ahmet Kaya'nın bir menekşe kokusunda seni aramak var ya sözünde kokusuz olan menekşede sevgisini aradığını öğrendim. Sezen Aksu'nun git diye haykırdığı şarkıda gitme dur ne olursun diye çaresiz kaldığını öğrendim. Hatta bir dal sigaranın ömrümüzden 11 dakika çaldığını da öğrendim. Ben bu kadar şeyi onu severken öğrendim de o ne öğrendi acaba diye yüreğinden dökülenleri paylaşmıştı. Bilmiyoruz ki. Bildiğimiz tek şey bize öğrettikleri, bizim öğrendiklerimiz. Ama ben yine bardağın dolu tarafından bakmaya çalışacağım. Nice kalplerin aşkla tanışmadığı bir dünyada bir şekilde tanışıyoruz ya aşkla. İnsan buna bile şükredesi geliyor. Şu an beni dinliyorsan şayet gönlünce olsun Sultan her şey.

her tarzın en iyileri, her tarzın en sevilen şarkıları. Efsaneler Radyo Turkuaz'da.

Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar kitabını biliyorsunuzdur sevgili dinleyenler. Hatta okuyanlar da vardır. Okumadıysanız da mutlaka okuyun derim ben de. Oğuz Atay bu kitabını Yusuf Atılgan'ın Aylak Adam kitabında geçen bir pasajdan etkilenerek yazmış sevgili dinleyenler. Biliyor muydunuz bunu? O koskoca kült bir eser olan Tutunamayanlar da aslında Yusuf Atılgan'ın Aylak Adam kitabında geçen bir pasajdan etkilenerek yazılıyor. Hatta Oğuz Atay kitabını imzalayıp Yusuf Atılgan'a da gönderiyor ama kitabı çok beğenmesine rağmen Atılgan'dan herhangi bir geri dönüş olmuyor. Yani kayıtsız kalıyor. Ve Oğuz Atay'ın hayatını kaybettiği haberiyle Yusuf Atılgan, Tutunamayanlar romanını çok beğendiğini Oğuz Atay'a söyleyememenin pişmanlığıyla kalıyor. Buradan şuraya geleceğim sevgili dinleyenler. Yapmak istediğiniz ne varsa hala zamanınız varken yapın bir an önce. Çünkü o çokmuş gibi görünen zamanın ne zaman, nerede biteceğini hiçbirimiz bilmiyoruz. Biraz sonra da Şilan Avcı'nın Biraz Yorgunum şiirini sizlerle paylaşacağım.

Biraz yorgunum. Kavgaları birikiyor insanın. Her uzvundan ayrı ayrı taşıyor acısı zamanla. Yaşımdan yorgun, yaşımdan telaşlıyım bugünlerde. Kaç yaşındayım sahi? Saymadım, bilmiyorum. Belki 40'larımdayım, belki 30'larımda. Belki de 90 sene yuvalandım bu dünyanın sırtında. Hiç bilmiyorum. Hayat taviz vermediği hızı ve kavgasıyla akıp gidiyor. Baharın rahiyasından akıp coşan çiçeklerle hatırlıyorum lise yıllarımızı. Kimimize kış, kimimize bahar olup canıyla değen babalarımızı. Bu memlekette insanlar belki de en çok baba sancısıyla inliyor. En çok baba deyince aklımıza gelir çocukluğumuz. Mazinin araladığı perdeden sızıyor eski günler. Onlarla kavgalı, onlarla sevdalı olduğumuz. En çok baba yokluğunun hüsranıyla kızıyormuş zaman ayrılığın yarasını. İnsan baba olunca anlıyormuş babasını.

Benim babam mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir ikili ağacı olmadı belki. Ama kendisi onuruyla yaşayan koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibi. Ben babamın oğlu, tepeden tırnağa Anadolu'yum.

Radyo Türkubaz'da bu gecelikte ay ışığına ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili dinleyenler. Geçen 3 saatin hepsini dinleyememiş olabilirsiniz. Ama bir anını dinlediğinizde o anın size huzurlu bir katkısı olduysa ne mutlu bana. Tüm çabam bu yönde. Dilerim ki her anınız güzel ve tekrarını yaşamak istediğiniz tatta huzurlu olsun. Derdiyle uyuyacak olan varsa aramızda, o da dermanıyla uyansın. Kısacık zamanımızda da keşkelerimiz olmasın ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. Yarın da evvela sabah 7'de güne birlikte merhaba diyebilmek için Uğur'la güne merhaba da, ardından yine saatler 21'i gösterdiğinde ay ışığında kavuşmak üzere.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.